hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Biyonefem. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefem. Biyonefem.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar. Yeni bir haftanın ilk iş gününden hepinize güpgüzel, musmutlu, besbereketli, kopkolay, süpsüper, hap hayırlı, mükemmel bir, müsmükemmel diyelim, onu da tam yapalım. Bir hafta diliyorum. Hepimizin işi gücü rast gelsin.

An itibariyle canlı canlı Viyana FM'de birlikteliğimiz başlamış bulunmakta. Bendiniz Ali Süzen. Hafta içi her sabah Avusturya saatiyle 7-9, Türkiye saatiyle 8-10 canlı canlı buradayız.

Viyana'da ve çevresinde, hatta Avusturya genelinde hafta sonu çok güzel bir hava vardı. Güneşli, sıcak. Tam böyle gezmelik, müthiş bir havaydı. Umarım hepiniz güzelce değerlendirmişsinizdir. Bugün an itibariyle şu an Viyana'da 14 derece sıcaklık var. Yanlış duymadınız, tamı tamına 14 derece. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Hafta boyu da aşağı yukarı sıcaklıklar bu şekilde devam edecek. Güzel bir hafta bizleri bekliyor. Artık yavaştan yazın sinyallerini almaya başladık.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Adse Zentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstraße 28. Bovul Kebap Parndorf ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme. Kun Kargo bugün Pindirix'in işlemlerini de halledecek inşallah. Yeni tırımız depoya inecek bugün. Ben de önümde Pindirix bekliyorum. Açayım kapandı, içeyim şu anonsları bir yapayım. Floria Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Star Ryzen. Her yere uçuruyor sizleri. Gürbey Restoran 10. Viyana'da Quellenstrasse 100 numarada hizmet veriyor. Her gün sabah 6, gece 10. Açık, günlük 7 çeşit çorbası var. Roto Home ve Rotomobil mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. An itibariyle 50'den fazla mesaj var. 50'den farklı kişi, süpersiniz valla. Hemen bakacağız mesajlara. Bizleri ilk kez dinleyenler için hatırlatalım. Artı 43 660 130 19 79. Artı 43 Avusturya'nın uluslararası kodu 660. Bu da NetSpeed Rayban'ın, yani operatörün kodu. 130-19-79 Viyana FM WhatsApp numarası. Bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyoruz.

Nihal Hanım günaydınlar. Sağlık, huzur dolu bir günümüz olsun inşallah. Tüm Viyana FM aileme sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Mahmut günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, bol bereketli günler herkese. Eyvallah, işin gücün rast gelsin Mahmut. Murat Erdatlı, Guten Morgen. Oo, Murat abi erkenden yerini aldı. Uzaklardan dinliyor bugün. Günaydın, hayırlı sabahlar herkese. Dün güzel bir gün geçirdiğimiz diyor Kemal. Kemal'e öncelikle teşekkür ederim. Böyle de güzel bir gezi yaptık. Sonrasında Salih abinin orada yemek yedik. İlgisinden dolayı ona da teşekkür ediyoruz diyor. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Murat abi sen kura mı gittin, gezmeye mi gittin abi? Hayırdır? Adam gezmeye dolaşmaya gitmiş ya. Günaydın abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Eyvallah Süleyman. Hoş geldin kardeşim. Süleyman Baş. Herkese günaydınlar, mutlu haftalar. Hoş geldin abi, sesindeyiz. Kolay gelsin. Tamer, Guten Morgen, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Raşit aleyküm selam, iyi yayınlar Ali abi diyor. Allah kolaylık versin. Herkese de güzel bir hafta diliyor, sağ olasın. İşin gücün rast gelsin Raşit.

Hasan abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, muz mutlu, keyifli yayınlar diliyorum kardeşim. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin, elinize sevgiler, selamlar. Gözlerine kavuşmak hayal mi? Aleyküm selam, bayram. Böyle tutuşmayı... Sağlıklı, huzurlu, bereketli ve sorunsuz bir hafta diliyorum diyor. Eyvallah kardeşim, yolun açık olsun, işin gücün rast gelsin. Bayram her zamanki bir yolda, navigasyonlar açık, Viyan FM açık. Orada ufak bir eksiklik var, Pindirinks'i göremedim orada.

Ferhat günaydınlar. Ferhat 54. İyi yayınlar, iyi bir hafta diliyorum herkese. Neşemiz bol olsun diyor. Amin inşallah. Neşemiz hiç eksilmesin, artarak devam etsin. Haftamız, günümüz çok süper olsun inşallah. İbrahim Polat günaydınlar, kolaylıklar diliyorum. Güzel bir günün olsun. Oğuzhan günaydınlar kardeşim. Güzel haftalar diliyorum abi diyor. Sana ve dinleyen herkese eyvallah. Ramazan Yıldız günaydınlar kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Herkese hayırlı işler diliyorum diyor. Eyvallah, sağ olasın. Kolaylıklar diliyorum ben de sana. Aydın Türeyen abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Eyvallah Aydın abi, işin gücün rast gelsin. Günaydınlar. Herkese musmutlu bir hafta diliyorum. Abi düğünlerden ve kermeslerden gezmeye pek vakit bulamadık diyor Elife. Günaydınlar Elife. Vallahi hafta sonu o kadar çok kermes vardı ki, düğün de çoktu tabii. Yani hafta sonu Avusturya genelinde arkadaşlar 50'den fazla kermes vardı. Yanlış duymadınız. 50'nin üzerinde, sadece Viyana ve çevresinde 30'un üzerinde kermes vardı. Bana müsaade beyler. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim. Güzel bir gün, bereketli bir hafta diliyorum. Herkese iyi yayınlar abim diyor. Eyvallah Ahmet, hoş geldin. Günaydın kıymetli abim, iyi haftalar. Eyvallah Emrah, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Emrah'ım. Aleyküm selam Aydın abi, Aydın Barut, hayırlı sabahlar, günaydınlar kardeşim. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Günaydın, güp güzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah Onur, hoş geldin, kolaylıklar diliyorum. Raşit bugün karışık okuyorum, sürpriz bugün. Herkese günaydınlar, iyi yayınlar, bol bereketli kazançlar diliyorum diyor. Eyvallah Turul, hoş geldin, işin gücün rast gelsin. Kerim günaydınlar kardeşim, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Yasin günaydın. Guten Morgen Yasin. Mehmet abi günaydınlar. Şütrek Mehmet. Hayırlı sabahlar tüm Viyana FM dinleyenlerine, güzel, mutlu ve istedikleri gibi bir hafta olsun inşallah diyor. Eyvallah Mehmet abi, kolaylıklar diliyorum. Guten Morgen Gürcan abi. Oo, Gürcan abi dönmüş. Gürcan abi Bizamberg'de. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta olması dileğiyle. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Geunt Oda, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Günaydın abim, iyi yayınlar herkese. Mus mutlu, bereketli bir hafta diliyorum. Eyvallah Kemal'im, hoş geldin. Aziz Başkan, Guten Morgen. Hoş geldin, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim senin de. Dündar günaydınlar Dündar. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun Dündar. Yasin günaydınlar kardeşim. Yasin tek baş, güzel bir haftan olsun inşallah. İşiniz gücünüz rast gelsin Dündar ve Yasin. Rıza günaydınlar kardeşim. Ali abi saygılar, sevgiler diyor. Eyvallah Rıza, işin gücün rast gelsin. Bereketli bir haftan olsun inşallah. Süleyha Hanım günaydınlar, mus mutlu sabahlar, hayırlı sağlıklı yeni bir haftamız olsun inşallah. Hoş geldin Ali abi, yayınlar. Şimdi birimiz ağlar. Çok teşekkür ediyorum. Kim bakalım bu dinleyicimiz, ismini daha göremedik, bakalım bir şöyle. İsmini de yazarsan sevinirim. Süleyha Hanım günaydınlar, mus mutlu sabahlar. Yeni haftamız hayırlı sağlıklı olsun inşallah diyor. Eyvallah, sağ olasın. Güzel bir hafta diliyoruz.

Emrah günaydınlar Emrah. Neredesin Emrah sen ya? Mega Emrah. 23. Viyana Mega Süpermarket Müdürümüz Emrah kardeşim. Güzel bir haftan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Çok çalışıyor bu sıralar. Gude Morgen Ali Patron, güzel bir haftamız olsun, bol şekerli olsun diyor. Ispartalı Ayşe, hoş geldin. Hayırdır bol şekerli? Bayram değil, seyran değil. Nereden çıktı bol şeker? Mehmet günaydınlar, Mehmet Yıldırım. Ne yapıyorsun kardeşim? Güzel bir haftan olsun. Easy Minimark 12. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin Mehmet. Firdevs Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir hafta diliyorum. Ayten Hanım günaydınlar. Soğuk bir İstanbul gününden herkese merhaba, bol bereketli bir gün olsun diyor. Allah Allah, İstanbul soğukmuş, ilginç. Viyana yanıyor yanıyor. Aynur Hanım günaydınlar, güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun, kolay gelsin. Sağlık olsun be Dündar. Her zaman ilk 5 olacak diye bir şey yok. Bugün maşallah ama var ya. Saat 7 olduğunda telefon. Yok böyle bir şey. Nasıl bir kıpraşmadır o ya?

Emin abla günaydın. Emin Erdatlı. İyi yayınlar herkese, güzel bir hafta ve güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın abla, işin gücün rast gelsin. Allah kavuştursun be Emin abla. Valla Murat abi 3 hafta kura gitti. Merve Hanım günaydınlar, iyi yayınlar. Herkese musmutlu bir hafta diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Top 5 listemizin... Tabii bakacağız önce, dur yanlışlık olmasın. Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum herkese. Eyvallah. Hoş geldin. Haftan ve günün güzel olsun inşallah.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Nesrin Hanım var. Günaydın, hayırlı sabahlar cümleten. Hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Velse de sevgiler, selamlar. Dört numarada Gülşen Hanım var. Günaydın, güzel bir hafta olsun hepimize. Hoş geldin Gülşen Hanım, güp güzel, musmutlu, besbereketli bir haftan olsun.

3 numarada Resul var. Günaydın. Viyana FM yeni güne, Viyana'nın güzel enerjisiyle başlıyoruz. Tüm dinleyenlere huzurlu, sağlıklı ve bol kahkahalı bir gün diliyorum. Müziğimiz hiç susmasın. Keyfimiz yerinde olsun. İyi yayınlar Ali abi. Eyvallah kardeşim. Resulüm yolun açık olsun. Hayırlı işlerin olsun. Kolaylıklar diliyorum. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Dilek Hanım var. Herkese günaydınlar. Herkesin haftası çok güzel ve iyi geçsin. İyi yayınlar Ali Bey. Selamlar. Sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun sen de Dilek Hanım. Gözlerinde gözlerin kalmış. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün sürpriz bir isim var. Bugün 1 numarada Demet var. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Herkese güzel bir gün ve hafta diliyorum diyor. Hoş geldin. Vallahi bugün top 5 çok çekişmeli geçti, çok heyecanlı geçti. Yoğun bir katılım vardı. Hafta sonu iyi hazırlanmışız demek ki. Murat abi diyor ki, desene diyor, saat 7 olunca telefon dansöz gibi oynuyor. Kıpır kıpır. Kıpır kıpır abi. Sürekli hareketli var. İsmail Koçer günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah İsmail. Hayırlı haftalar Ali, kolay gelsin. Murat abim sanki tatile gelmiş gibi. Çok geziyor diyor. Vallahi hiç sorma, adam kura gitti göya, geziyor abi. Akşama kadar geziyor. Bir senin yanına gelmiş. Bir Salih abinin yanına gitmiş. Bir manzaraya çıkıyor. Bir şeyler yapıyor. Hayırdır abi, sen kura mı gittin, gezmeye mi gittin ya? Gözlerin kalmış. Yarın birinci olacağım inşallah diyor Ispartalı Ayşe. Valla bu performansla biraz zor. Yani ilk mesajı bugün 7.18'de yazmışsın. Hani böyle ilk 50 bile yok. Ne diyeyim yani. Hani şöyle ilk 10'da falan olsaydın diyecektim. Neyse olabilir falan diyecektim de. Hadi hayırlısı inşallah. Zuhal abla günaydınlar. Kolay gelsin Ali abi sana ve herkese, bereketli güzel bir hafta diliyorum. Hoş geldin Zuhal abla. Sen de döndün mü? Aile boyu döndünüz mü? Bitti mi gezmeler? Erhan abi günaydınlar. Selamlar, hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı haftalar. Ali Süzen iyi yayınlar. Eyvallah Erhan abi, işin gücün rast gelsin. Güzel bir haftan olsun inşallah. Herkes konuşuyor, kalpsiz bir sen. Günaydın Mustafa. Güzel bir haftamız olsun cümleten diyor. Eyvallah. Yolun açık olsun, işin gücün rast gelsin. Demet'im diyor, helal sana, tebrikler. Tülay Hanım diyor, vallahi Demet helal olsun. Yani Dünya Kupası kazanmaktan daha zor Viyana FM'de birinci olmak. İlk top 5. Top 1'e. Ya sabah sabah dilim dolandı. İşe başlamadan yazayım dedim, birinci olmak için yazmamıştım diyor. Sağlık olsun bak, demek ki birinci olmamak için yazınca olunuyormuş demek ki. Bugün diyor ikinciliği tutturduysam birincilik yakın demektir. Ufukta gözüktü Dilek Hanım. Sevişiriz gözlerimiz.
Ben hala Türkiye'deyim. Allah Allah. Gürcan abiyi tek mi yolladın ya? Düşüşler, bah ya. Bah hele ya. Duşlarda ve düşlerde... O kadar gemi kaptanı tanıdım. Senin gibi ne dümenci gördüm, ne tanıdım. Nasıl bir kaptansın sen diyor ya. Sevgilim... kaptan dediğin dümeni elinde tutar Dündar.

0: hızlıca yol durumuna bakacağız bu eserin ardından. Gerçi bu saate kadar da bir eser dinletmişliğimiz yok ama olsun, sağlık olsun. Daha önümüzde bir buçuk saat var, dinleriz elbet. Viyana bugün çok kalabalık, yollar çok kalabalık.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: 3 günlük uzun bir hafta sonu tatilin ardından pazartesi itibariyle, yani bugün itibariyle işbaşı yaptı tekrardan herkes. Tilkiler kürkçü dükkanına döndü, öyle diyelim. Viyana trafiği de haliyle yoğunlaştı. Ya perşembe günü bir trafik vardı Viyana'da, yok böyle bir şey. İnanılır gibi değil, Viyana dışına doğru akın akın insanlar resmen kaçtılar, öyle diyelim. Pazar günü akşam saatlerinde de Viyana'ya dönüşler çok kalabalıktı. Bugün de iş trafiği normal düzenimize dönmüş olduk. A23 Süitos tangente bugün de yine yoğun. Yoğunluk nereden başlıyor? Kagraner Plac otoban, Kagraner Plac otoban girişinden başlıyor. Kagraner Plac. Neredeyse Gever ve Park Stadlo'ya kadar trafik var. Handaske'ye kadar da devam ediyor. Yine A23 Kagran Genzendorf istikametine doğru da trafik yoğun ama akıcı. A4 havaalanı. Havaalanı istikameti açık ama Viyana istikameti çok yoğun. Bölüm bölüm yoğunluklar var. O yolu kullananlar da alternatif güzergahlara mutlaka bir baksınlar. A22 Kaisermühlen tünelden itibaren yoğun. Nordbrück'e yoğun, bağlantı yolları yoğun haliyle. A23 Landstrasse otoban çıkışı yoğun. A2 Viyana istikametine doğru yoğun, bazı bölgeler akıcı, bazı bölgelerde trafik bayağı bir yoğun. A3 açık, bir sıkıntı gözükmüyor. S1 çevre yolu açık, A21 Linz yolu açık, A1 yine açık, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yine bu sabahta yoğun. Altmannsdorf Strasse yoğun, Breitenfurt Strasse yoğun, Hetzendorf Strasse yine yoğun. Nussdorf'e Gürtel yoğun, o bölgede inşaat çalışmaları da başladı. Westbahnhof yoğun, Margaretengürtel yoğun. Trieste Strasse yoğun, Metzlensdorfer Platz yoğun arkadaşlar. Südbahnhof yoğun. Oberlaer Strasse, Favoriten Fetayla Kreis yoğun ama akıcı. Favoriten Strasse, Oberlaer tarafında kalan bölümü, orası da yoğun bu sabah. B17 yoğun. Şehir merkezinde Praterstern bir hayli yoğun gözüküyor bu sabahta. Donau Kanal her iki yönde yoğun gözüküyor. Friedensbrücken'in olduğu bölge Donau Kanal'da bayağı bir yoğun. Schweden Platz'ın olduğu bölge yoğun. Taborstrasse bölgesi yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Simmeringabstrasse bölüm bölüm yoğunluklar var.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Trafik durumu böyle. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna, trafik durumuna bir göz atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar.

0: Beren Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir haftan olsun, hoş geldin. Süleyman Şimşek günaydınlar kardeşim. Cümleten hayırlı sabahlar, hayırlı bir hafta diliyorum. Eyvallah. Şimşek VIP. Hiç şaşmıyor hafta arası. Elis ve İlyas, Guten Morgen. Allah zihin açıklığı versin gençler. Yasin Akboğa günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Eyvallah Yasin. Star Ryzen. Arkadaşlar bu hafta Star Ryzen'in Salzburg şubesinin açılışı var. Allah nasip ederse biz de orada olacağız. Hüseyin abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar herkese. Eyvallah abi. Şingücün rast gelsin. Hoş geldin. Naide günaydınlar. Abi güzel bir hafta olsun herkese. Keyifli yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Naide. Hoş geldin. İşin gücün rast gelsin. Haydar'ım günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar. Çok güzel haftalarımız olsun diyor. Amin. Çok güzel haftalarımız olsun. Hayırlı işlerin olsun senin de. Hayran oldum sana, ben sana, ben... Haydar bugün erkencisin maşallah. Müslü abi günaydınlar. Herkese güzel günler diliyorum Ali diyor. Eyvallah abi hoş geldin. Güp güzel musmutlu bir haftan olsun Mesut abi. Ne hikmetse diyor bu tenistekiler hep böyle tesadüf atıyorlar mesajları. Birinci oluyorlar. Demet'in bir arkadaşı vardı ismi aklıma gelmedi. O da tesadüf demişti diyor. Vay be doğru söylüyor valla. Tülay Hanım'dı. Tenisli Tülay. Neyse diyor tebrikler diyor değil mi? Neyse tatlıya bağladık. Tebrik etti Murat Erdat'ı da. Zirvede kadınları görmek beni hep mutlu etmiştir diyor. Kendim ve diğer arkadaşları tebrik ediyorum. Hadi bakalım. Demet'in mesajıydı. Tülay Hanım da tebrik ediyor Demet'i. Günaydınlar Ali abi, hayırlı yayınlar. Geç kaldım biraz diyor. Arabayı anca yükledik. Pazartesi malum diyor. Yoğun. Hadi Allah'a emanet ol. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin. Mehmet 22. bir yandan Mehmet. Hayırlı işlerin olsun. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ali Süzen.

Bugün Zuhal ablanın doğum günü. Gürcan abinin kıymetli eşi. Zuhal abla, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah.

0: Sevdiklerine birlikte Gürcan abi başta olmak üzere Hasibe'yle, Onur'la, Harun'la ve diğer sevdiklerine, annen, baban, hepsiyle birlikte nice güzel, sağlıklı, huzurlu ve de mutlu yaşlar diliyoruz. Viyan FM olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz Zuhal abla.
1: Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen.
0: Dur şu şarkıyı armağan edelim. İbrahim Tatlıses çok seviyor Zuhal abla. Ona şöyle bir şarkı gönderelim. Yok ya, bu da çok çok damar oldu. Dur şuradan devam edelim. Diye gittim, ya ben de bir... Tam da uydu valla. Gürcan abi armağan ediyormuş Suhal ablaya bu şarkıyı. Gelmezsen gelme. Hacım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Hafta sonu iki Süleyman'ı da biraz gıcık etmiş olabilirim. Benden gıcık almış olabilirler diyor. Ya Haydar, sen bir daha derneğe gitme kardeşim. Vallahi niye gidiyorsun derneğe? Adamların işini gücünü, bu düzenini bozuyorsun ya. Bahar günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun Bahar Hanım. Çok tebrik ediyorum Zuhal'in doğum gününü. Sağlıklı, mutlu, nice yaşlar diliyorum diyor. Bugün benim güzel bacım Zuhal'imin doğum günü. İyi ki doğdu, iyi ki var, iyi ki sen. Seni çok seviyorum diyor. Emine ablanın mesajıydı. Emine abla hatırlattı. Teşekkür ediyoruz Emine ablaya da. Zuhal ablanın doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu. Yeni yaşlar olsun. Huzur hiç eksik olmasın hayatından diyor. Amin.

Serpil Hanım günaydınlar. Serpil Ayhan güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Zuhal ablamın doğum günü mübarek olsun. Sağlıklı, sıhhatli olsun inşallah diyor. Sevdikleriyle birlikte Raşit. Tülay Hanım da kutluyor. Doğum günün kutlu olsun. Canımsın Zuhal'cim diyor. Zuhal ablanın yaş günü kutlu olsun. Nice güzel yaşları inşallah. Demet'in mesajı.

Sorulmaz ama kaç oldun Zuhal abla? Sorulmazsa niye soruyorsun? Dayanamadım sordum ya. Doğum günü kutlu olsun kardeşimin. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin sevdikleriyle inşallah. Murat abinin mesajı. Zuhal Hanım'ın doğum gününü tebrik ediyorum. Birinci olan arkadaşı da diyor kutlarım. Nesrin Hanım'ın mesajıydı. Zuhal ablanın doğum gününü kutluyorum nice yaşlara diyor. Süleyman'ın mesajıydı. Zuhal ablanın doğum günü kutlu olsun. Gürcan abi diyor çatılardan indirmesi dileğiyle. Niye iyisin adam ya? Çalışması lazım Gürcan abinin. Nedim Başkan günaydın, hoş geldin. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Nedim Başkan. Günün güzel olsun. Derneğin kapısına Haydar abimin resmini asıp altına içeri giremez yazmayı düşünüyorum diyor. Düşünme. Bir an önce uygulamaya koymalısın Süleyman. Adam her böyle kritik maçta gidiyor abi. Ayağınızı kaydırıyor. Yapma böyle şeyler Süleyman. Hemen. Bugün sipariş ver. Mutlu yıllar diliyorum Zuhal ablaya diyor. Elif Hanım'ın mesajıydı. Her ikisi güzel dilekler için teşekkür ediyor Zuhal abla. 41 kere maşallah oldum diyor. 42 olmaz mı? Allah uzun ömürler versin inşallah sevdiklerine beraber. Hayırlı sabahlar, bereketli, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Eyvallah Şükrü abi, hoş geldin. Dün Şükrü abiyle de görüştük. Uzun bir aradan sonra. Şükrü abi işin gücün rast gelsin abi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun ilgilendin bizimle. Buradan Nurdan ablaya da sevgiler, selamlar olsun.

Sabah diyor 7'de yazdım. Şimdiye kadar ben hiç yarışmak için birinci olmadım ya diyor. Bugün güzel tevafuk oldu benim için de diyor. Ya sen boş ver Demet. Bakma Murat abiye. Birinciliğin keyfini çıkart. Ya diyor ki. Ya diyor inanan inanır, inanmayan da kendi bilir diyor Demet. Ya Demet Kadir bile inandı ya. Kadir inanır buna. Bizim Kadir var ya inanır. Tebrik eden herkese de teşekkür ediyorum diyor. Sen ne öğreceksin ya? Sevdikleriyle birlikte Allah uzun ömürler versin. Doğum günü kutlu olsun diyor Zuhal ablanın. Onur'a çok teşekkür ediyoruz. Haydar ne demiş bakalım? Zuhal yengemizin doğum günü kutlu olsun. Sevdikleriyle yaşlansın Zuhal yengemiz diyor. Eyvallah Haydar'ım sağ olasın. Şimdi dur şuradan bir değiştirelim abi. Hemen hızlıca bir değiştirelim yoksa şey yapamayacağız. Bir saniye hemen geliyor hemen. Hazırlıyorum. Hazırladım. Tebrikler Demet diyor. Oo, hadi iyisiniz Demet. Onur çalışıyor. Raşit senin gibi kaytarmıyor ki. Onur diyor piyasada yok diyor. Raşit var ya muzip. İlla kaynatacak konuyu. Muzaffer abi günaydınlar. Güzel bir günün olsun abi. İşin gücün rast gelsin.

Melek Hanım günaydınlar, hoş geldin. Suat'ın sesli mesajı var, birazdan yayına vereceğim. Onur Raşit ağlıyormuş, şunu bir teselli et. Salla da gel beş, hadi. Nedim Başkan, ondan sonra Şükrü abi, Lizden Hasan abi de Zuhal ablanın doğum günlerini kutluyorlar. Doğum günü olan arkadaşlara nice sağlıklı yaşlar diliyorlar. Eyvallah. Haydar'ım diyor, birlikte gidelim derneğe diyor. Onur'dan Haydar'a. Günaydın kardeşim, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Zuhal'in doğum günü kutlu olsun. Gürcan abi merak etme, ayarladım o işi yapacağız diyor. Hadi bakalım. Ooo, kaçamak bir ortam diyor. Vay be. Vay be Şenol, hiç beklemezdim senden böyle hareketler. Bu aralar derneğin etrafında araba kundaklıyorlarmış. Aman Haydar abi dikkat et diyor Süleyman. Özellikle maç günleri mi kundaklıyorlar, nasıl oluyor? Eyvallah Şükrü abi.

0: Öncelikle herkese günaydın. Çok güzel bir hava var. Şu anda 12 derece sıcaklık. Tekrar Demet ablanın birinciliğini kutluyorum ve Zuhal ablamın doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu yıllara inşallah.
1: Eyvallah Suat. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir günün olsun. Vay, bir asansör resmi de olmasın mı Dündar'ın ya? O değil de Yasin, hayırdır kardeşim sen? Yasin tek baş. Abi adam bugün çok mutsuz ya. Çok iş mi var Yasin? Yok ya, Yasin'in mizacı öyle.

Abi diyor, Allah nasip ederse ben de dernekteyim bu hafta diyor. Haydar Bey'den bir zarar gelmez diyor. Allah Allah. Şeytan dernekte. Şeytan taşlamak benim işim abi diyor. Sen rahat ol diyor Nurda. Lan bu şeytan. Kış kış. Var öyle bir şey vardı değil mi? Kış kış cinler. Şengül Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Şu günün konusuna hayırlısıyla bir girebileydik.

Hacım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bu dernek hangi dernek abi diyor, GS mi FB mi? Yok, Galatasaray Derneği bu. Haydar Ankara güçlü olarak oraya gidiyor. Haydar'ın gittiği her hafta Galatasaray puan kaybediyor. Bilmeyenler için olayı aydınlatmış olalım. Hakan günaydınlar kardeşim, hoş geldin. İstanbul Sultan Gazi. Ali abi hayırlı günlerin olsun, hayırlı haftaların olsun. Eyvallah Hakan'ım, işin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun.

ben de gideceğim der ne diyor. Bu ikisi Fenerli diyor. Bağıracağım, elime de mikrofon alacağım diyor. Aba Kemal ortalığı karıştıracak. Cümbüşe bak diyor ya. Ya Haydar herkes tanıyor. Artık bu son değil. Merhabalar. Bat Işıl'dan herkese selamlar. Özlem Hanım hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Murat abi gitti her yerde çalışıyor maşallah. Hayırlı sabahlar diliyorum abi herkese. Bereketli bir hafta olsun inşallah. Zuhal ablanın doğum günde kutlu olsun diyor. Eyvallah Faruk. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun senin de. Abi diyor bak diyor, Haydar gizli Galatasaraylılardan. Çocuksun aşkım bile diyor. Adam bağıra bağıra söylüyor diyor. Allah Allah Haydar. Videoların elime düştü. Vallahi yakarım seni Haydar. En son diyor Kocaeli maçına gitmiştim. Puan kaybettiler. Bu hafta da Süleyman çağırdı. Ben de gelirsem 3-1 yenilirsiniz dedim. Sen gel bir şey olmaz dedi. 4-1 yenildiler. Ben de geçen hafta böyle yazılar okumayı seviyorum ben. Bir yazı okumuştum bir spor yorumcusunun. Diyordu ki Galatasaray bu hafta 5-1 yenilecek lan diyordum. Ne alaka, hadi yenilir 2-1 olur, hadi 3-1 olur. Hadi puan kaybolur eyvallah da 5-1 yenilecek ne alaka? Lan 4-1 oldu. Neredeyse 5 oluyordu. Dedim adam biliyor ki konuşuyor.

Hadi bakalım, atıştırmalık sorularla başlayalım. Kenan İmirzalıoğlu'nu ne zamandan beri tanıyorsunuz arkadaşlar? Kenan İmirzalıoğlu, biliyorsunuz Kenan'ı, bizim Kenan. Ne zamandır tanıyorsunuz? Bakalım bilenler çıkacak mı? Kenan İmirzalıoğlu'nu ne zamandır tanıyorsunuz?

0: yerden kaçıyor oldu.
1: Ya Dündar bu sporu yapıyor ya. Haydar abi diyor sen iki hafta daha git sana kuzu ısmarlayacağım. Oo Haydar hadi kuzunun sesi geldi.

Vay be, şarkıya bak. Gözyaşını sildiğin mendilin olayım, koy beni sol cebine. Vay be. Haydar, kuzu sesi geldi ona göre. İki hafta daha derneğe gidiyorsun sen. Ama diyor puan kaybetmez şartıyla. Yoksa diyor ısmarlamam. Yok öyle olmaz. Biz Haydar'ı göndereceğiz. Haydar görevini yapacak. Gerisi bakacağız. Nasip.

yaram. Abi de böyle daha iyi avarajla şampiyon olmak da var. Hayda. Vallahi olur mu olur. Abi reytinglerin yükselmesi lazım. Son haftaya kadar çekişme olsun ki reytingler yükselsin. Gözyaşını sildin mendilin olayım. Koy beni gömleğinin sol cebine. Kenan İmirzalı oğlunu ne zamandır tanıyorsunuz arkadaşlar? Bu arada Kenan'ı tanımayan var mı? Vay be. Karadayı. Karadayı müthiş bir diziydi. Günler geceler çok zor geçti. Razıyım orası yakın kalbine. Gözyaşını sildi. Bak son cümleyi okumamışım biraz önce. Haydar'ın. Abi diyor ben 3-1 yenilirsiniz dedim. Sen gel bir şey olmaz. 4-1 yenildiler. En son kovdular beni nerdekten. Git ayak mayak değiştirelim. Gitti. En sonunda Ankara Gücü diye bağırdım videoda da. Allah Allah. Bak o kısmı yok bende. Emrah deli yürekten beri tanıyormuş. Oğuzhan da deli yürekten beri tanıyorum diyor. Ayten Hanım Beyaz Gül dizisinden bu yana tanıyorum diyor. Bizim beklediğimiz bir cevap var tabii ki. Deli yürekten beri tanıyor Bahar Hanım. Deli yürekten beri tanıyor Murat Erdatlı. Deli yürek. Haydarin darin darin darin anay. Abi daha eski tanıyamam o zaman yaş 7 falandı diyor Hakan. Eyvallah Hakan. İstanbul'a alıyor yastayım. Yusuf Miroğlu'ndan beri tanıyorum diyor. Özkan günaydın kardeşim hoş geldin güzel bir haftan hayırlı işlerin olsun. 2002'den beri tanıyorum diyor. Vaa. Zuhal'in yaş günü kutlu olsun. Ispartalı Ayşe'nin mesajlarıyla teşekkür ediyoruz. Önce best model sonra deli yürek diyor. Eyvallah Tamer. Deli yürekten beri tanıyorum diyor Mustafa. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Haydar abi diyor senden şüphelenmeye başladım. Sen de mi Raşit'in ekiptensin yoksa diyor Kemal. Kemal'den doğru cevap da geldi. Beklediğimiz cevap geldi daha doğrusu. Eyvallah Kemal aynı fikirdeyim. Müjde abla günaydınlar. Deli yürekten beri tanıyorum diyor. Eyvallah abla. Zuhal'in doğum günü kutlu olsun. Sevdikleriyle nice sağlıklı, mutlu senelere inşallah. Teşekkürler abla. Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara çıktı. İlk günden beri tanıyorum ve çok seviyorum diyor Özlem Hanım. Haydar da derneğe gelmesin bir zahmet diyor. Her geldiğinde -3 bu nedir kardeşim diyor Ramazan'ın mesajı. Eyvallah Raşit. Oo Aziz Başkan eyvallah. Sevda Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Rota Sevda. Kübra Hanım günaydınlar. Deli yürekten beri tanıyorum diyor. Eyvallah güzel bir günün olsun. Nedim Başkan deli yürekten beri tanıyorum diyor. Abi diyor bu arada Murat Erdatlı'ya geçmiş olsun. Geçen sayfada gördüm diyor. Eyvallah. Murat abinin arabanın camını patlatmaya çalıştılar ama patlatamadılar. Olay oydu Hakan. Bu soruda diyor bir şeyler seziyorum diyor. Cevap vermeyeceğim diyor. İyi verme bakalım Şenol. Mankenlikten. Eyvallah. Türkiye'de diyor best model oldun da bana benzetiyorlardı. O yüzden olabilir arkadaşlar diyor Murat Erdat'ta. Ya Murat abi Allah'ını seversen. Abi nasıl sana benzetiyorlar? Uzaktan yakından alakası yok ya.
Murat Erdatlı ve Kadir Kenan İmirzalıoğlu'nu yan yana koyduğumuz zaman abi yok ya, hiç alakası yok. Hani bırak 7 farkı 100 fark desek, o da o bile çıkar yani. 100 fark, 200 fark. Hadi ben deseniz neyse yani. Yasin'im eyvallah. Detayları biraz daha ver de. Şimdi bakamıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam 7 Mayıs'ta bu hafta arkadaşlar Star Risen Perşembe günü Salzburg şubesi açılıyor. Haydar'ın yanında diyor bir Beşiktaşlı götürün derneğe de diyor dengelesin diyor. Acı hayattan beri sonra diyor Karadayı diyor. Eyvallah. Karadayı çok iyi diziydi ama. Vallahi. Zuhal ablanın sesli mesajı var, dinleteceğim. Oo. Vallahi kıymetli eşim de yayına geldi ha. Kontrole mi geldin hatun, hayırdır?

0: Tekrardan günaydın Ali abi. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim güzel dilekleri için. Hep birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllarımız olsun inşallah. Güzel bir gün diliyorum. Herkese kolay gelsin.
1: Her şey gönlünce olsun Zuhal abla yeni yaşında sevdiklerinle birlikte sağlıklı, huzurlu olsun inşallah.

Abi diyor, o zaman tüm jokerleri kullanalım diyor. Madem işin içinde kuzu var diyor. Yakup, Ahmet Duman, Önder hep birlikte gidelim diyor. Kuzuyu %100 yeriz diyor. Hiç şansı yok kuzunun. Süleyman, bunların hiçbirini dernekten içeri almayın kardeşim. Raşit biliyor, normalde diyor deli yürek ama diyor senin beklediğin cevap diyor farklı diyor. Eyvallah Raşit. BJK Murat, günaydınlar abi. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Bass model olduğundan beri tanıdım diyor. Sonra deli yürek. Şengül Hanım, bir tane cevap, bir tane. Bizim beklediğimiz bir cevap var. Bir tane. Vallahi 7 ceddini çıkartmış Şengül Hanım ya, bu ne? Alaca karanlık Miroğlu Yusuf'tan beri tanırım diyor. Eyvallah Şükrü abi. Sen yürek mi yedin diyor, bana öyle diyorsun. Abi yürek dediğin nedir ya? Hayırdır Murat abi, sen baya bir atarlı giderli olmuşsun, bu Salzburg taraflarına gidelim.

0: Vay. Faruk ayarlayalım ya. Ay bir diyorsun, o iş bizde. Dümen işi bizde. Star Risen Salzburg Şubesi 7 Mayıs saat 17'de Salzburg'da Alpenstrasse 48A'da açılıyor arkadaşlar. Açılışa özel hediyeler, çekilişlerde oraya gelenleri bekliyor. Hadi bakalım. Zaman zuldü yaşamak. Ah, beni bilsem 7 Mayıs saat 17 Alpenstrasse 48 Salzburg. Yasin beni de açılışa davet ediyorum diyor. Herkes davet ediyor. Murat Erdatlı. Sana özel davetiye mi lazım? Konu ne kardeşim diyor. Zuhal ablanın da doğum günü kutluyor. BJK Murat. Abi konu ne biliyor musun? Konu Kenan İmirzalıoğlu'nu ne zamandan beri tanıyorsun? Bak ipucu da veriyorum valla. Kenan İmirzalıoğlu'nu pek çıkaramadım diyor. Tanıdık gelmedi diyor. Allah Allah. Günaydın, iyi yayınlar. Melek Hanım hoş geldin. Fransa bonjour. Arada diyor olan kuzuya olacak. Yazık günah diyor ya. Sorma sorma. Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Erdatlı diyor. Başta diyor boy farkı var. Gerisini söylemeye gerek yok diyor. Değil mi? Boydan kaybediyor Erdatlı. Zuhal abla diyor her şey gönlünce olsun. Sevdiklerine beraber nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşların olsun. Doğum gününde kutlu olsun diyor. Eyvallah Bayram Yıldırım. Aziz de benimle takılmıyor artık diyor. Oo. Vallahi Aziz seninle takılmıyor. Aziz sana küsmüş. Sen derneğe gidip puan kaybettirirsen Aziz seninle takılmaz tabii. Haklı Aziz. Nasıl almazlar diyor. Bugüne bugün sponsoruz oraya diyor. Yani o da doğru. Remzi günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Akuayım biz. İki yıl oldu şu kuzuyu bir yemediniz diyor. Yedik ya. Geçen yediğimiz neydi? Kuzu değil miydi yoksa şunu? Deli yürekten beri tanırım diyor Demet. Şu kuzuyu yiyin de bir kurtulalım artık. Ya biz o kuzuyu yesek bir tane daha isteriz. Onu yesek bir tane daha. Arkası yok ki. Yasin diyor bana davetiye göndersin ki ben de buradan doktorlara göstereyim çıkabilmek için diyor. He. Yasin Akboğa duydun mu? Murat Erdatlı'ya davetiye gönder de çıksın oradan. İlk ben bildim galiba diyor. Otomdan hediye hak ettim diye düşünüyorum. Zaten bahşiş de vermedi. Ya Dündar Raşit'i geçti yemin ediyorum ya. Adın çıkar yapma böyle şeyler bak. Çerezlik soru dediğin 5 dakika bilemedin 10 dakika sürer. Ben ne böyle ahiret sorusu gibi yarım saat sürdürüyorsun diyor. Ya cevap çok geliyor Mustafa ben ne yapayım? Hala yazıyorlar baksana maşallah. Kenan İmirzalıoğlu'nu ne zamandır tanırsınız diye sorduk. Birçok farklı cevap geldi. Bizim beklediğimiz cevap ezelden beri olacaktı. Ezelden beri. Ahmet Yakup Duman, Dündar, Raşit ve ezelden beri diyen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Murat abiye davetiye gitti diyor. Oo bak hızlı anında davetiye. BJK Murat deli yürekten dedi eyvallah. O kuzu muydu diyor. Yok kuzu değildi öküzdü Şenol. Ya bildiğin öküz etiydi.
1: İyi hoş diyorsun da kuzu diyorsun da vallahi o günü ben size yemek yapmaktan kuzuyu geçtim onun bacağını bile görmedim yani. Hani afiyet bal şeker olsun sıkıntı yok da ben zaten fazla öyle yiyici değilim ben yedireceğim de Yani bunu hatırlatayım sana. Sen kuzu deyince ben harbiden şu anda şaşırdım. Hani ben kuzu deyince farklı, biliyor musun? Böyle büyük boyda, bütün çeviriyorsun onu böyle hani. Öyle hayal ettim. Bu ne baba, bu ne ya, siz kuzu dediniz bu muydu? Allah hilenizi vermesin sizin ya.
0: Şimdi Şenol, sana önce şöyle devam edeyim. Yani o kuzuyu çevirmeye öyle bir alet edevatımız yok. Sıkıntı. O yüzden parçalayıp getiriyoruz. Bu bir. İkincisi, sen dersen ben evi köşe bucak, dip bucak siliyorum, süpürüyorum, yemekleri yapıyorum, salatayı yapıyorum, ev temizliğini yapıyorum, benim elime kimse su dökemez, ben süperim bu konuda diyorsan, abi sen bizim orada, biz oturacağız orada yiyeceğiz. Sen salatayı yapacaksın, grili yapacaksın, hepsini yapacaksın, biz hazır yiyeceğiz. Yani senin gibi böyle bir nimeti bulmuşuz değerlendirmesek olmaz değil mi? Ben yemesinden anlıyorum, ben anlamam öyle yapmasından falan. Sen yapıyorum dedim, biz de sana yaptırdık. Allah Allah. Yok, yapamayacaksan söyle, Suat'ı çağıralım. Günaydın herkese. Güzel bir hafta ve musmutlu bir gün diliyorum. Şerife müdüremiz geldi. Hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Bir sonraki soruya geçelim. Bir adam bakın arkadaşlar. Alışverişe giden karısına ne demiş? Hadi bakalım, bir adam alışverişe giden karısına ne demiş? Bir adam burada Gürcan abi olsun. Alışverişe giden karısına Zuhal abla olsun. Ne demiştir Gürcan abi Zuhal ablaya, ne demiştir alışverişe gittiğinde?

Yaşar abi diyor ya, biz yemesinden anlıyoruz diyor. Aynen öyle hacım ya, biz yemesinden anlarız. Ne anlarız yapmasından? Şenol çok anlıyormuş, evde yemek, salata, her şeyi ben yapıyorum dedi. Dip bıçak temizliyorum dedi. Biz de madem Şenol bu işlerden anlıyor, severek de yapıyor. Kimse benim üstüme bu işleri yapamaz diyor. Biz de Şenol'a yaptırdık abi, gönlü kalmasın. Hep Şenol düşündüğümüzden. O Hasibe, Guten Morgen, günaydın Hasibe. Bugün annemin doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki benim annemsin. Varlığın, sevgin ve emeğin benim için tarif edilemeyecek kadar kıymetli. Uzakta da olsan şu an kalbim hep seninle. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk ve kalbinden geçen tüm güzellikleri getirsin annem. Senin gülüşün hiç solmasın, gözlerin hep ışıl ışıl olsun. Bu hayatta sahip olduğumuz en güzel şey sensin annem. İyi ki doğdun, iyi ki bizim canım annemizsin. I love you. Zuhal ablanın ve Gürcan abinin biricik kızı Hasibe. Çok güzel, duygu dolu bir mesaj göndermiş. Ne güzel ya.

0: bir Rafet El Roman eseri gönderelim o zaman. Aziz Başkan, eyvallah. Bana sitem etme. Limit kısıtlı demiş diyor. Limit kısıtlı. Şenol'un mesajı. Bir de sesli mesajı var. Bir dinletelim.
1: Bak, çarpıtma olayı. Ben kimse benim üstüme su dökemez filan demedim. Şimdi insanlara beni burada yanlış lanse etme. Ben yapıyorum dedim. Ben kimseyle birbir miyim? Ben seninle aynı yatağa mı giriyorum yani de diyebilirim ki Ali bunu yapmaz. Öyle bir şey diyemiyorum. Bak, olayı çarpıtma lütfen. Hadi herkese hayırlı günler diliyorum. Bırakın da kahvemi içeyim rahat.
0: Oo. Hayırdır, gönderdin Esin Hanım'ı Türkiye'ye. Kahvemi içeyim bırak falan filan. Oo, atarlar giderler. Oo, Şenol. Neyse. Bir dahaki kuzuda yine Şenol'a işimiz düşeceğiz. Fazla da yüklenmeyelim. Salata yapacak, yemek yapacak, hazırlık yapacak birisi lazım. O da Şenol.

0: Eşim de Zuhal ablanın doğum günü kutluyor. Nice mutlu yıllar diliyorum Zuhal'e diyor. Eyvallah. Adam karısına ne demiş bilmem ama senin dediğin şu diyor. He iyi yapmış. Sevdiysen al. Ben mi demişim onu ya? Ya canım. Şaka şaka. Tabii ki. Medine günaydınlar. Musmutlu bir gün diliyorum herkese. İyi haftalar. Hoş geldin Medine. Kolay gelsin. İş çok herhalde bugün Medine. Bana incir lazım. Ağacı değil demiştir diyor. Abba. Bana incir lazım. Ağacı değil. Niye? Ocağına incir ağacı mı dikiyormuş? Kartın içinden geçme hatun. Daha fatura ödeyeceğim demiştir diyor. Eyvallah. Aşk içimde yandı, kül oldu. Ya beni kavuştur, ya beni öldür. Bu yürek artık acıla doldu. Karısına ne demiş ama? Genel değil. Bir adam alışverişe giden karısına ne demiş? Polis arayıp ne olur karımı bulun demiştir diyor. Lazım olanı al demiştir diyor. Bak bak görüyorsunuz centilmen erkekleri görüyorsunuz. Eyvallah Remzi. Kartıma dokunma, limiti zorlama. Vay be. Kartıma dokunma, limiti zorlama. Her şey sana feda olsun güzel karıcığım demiştir diyor. Aba var mı öyle diyen? Yok canım. Şenol sen öyle diyor musun? Gürcan abi sen diyor musun abi? Murat Erdatlı? Biricim kredi kartını aldın mı demiştir diyor. Yok ya öyle o kadar kibar dememiştir. BJK Murat. Kredi kartını patlatma demiştir diyor. Murat Erdat diyor ki evet diyor Yasin'den davetiye geldi diyor. Sen de gelirken diyor benim damatla bir zahmet getir diyor. Hayırdır abi damat mı oluyor ne abi? Alt üstü bir açılışa gideceksin ya. Giderim uzaklaşırım her zaman ilk kez dönüp durdum. Gürcan abi diyor cidden radyoda Zuhal ablaya Zuhal evin yolunu unutma demişti diyor. Her şey... Nice musmutlu seneler Zuhal abla diye de eklemiş. Şerif Emidiremiz. Emin yolunu unutma güzel. Ömrünün yarısı bugün senin en özel günün istediğini al demiştir Gürcan abi diyor. Allah Allah Gürcan abi demez öyle şeyler ya. Gürcan abi çatıda herhalde. Başına gelecekleri bildiğinden kalp krizi geçirmiş. O yüzden bir şey söylemesine gerek kalmamıştır diyor. Kalpten gitmiştir diyor yani. Abla günaydın Fatma abla. Hoş geldin İstanbul Ömerli. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun ablam. Sağ ol abla Allah kolaylık versin kardeşim diyor. İstanbul Ömel'den kıymetli yengem Ali abimin eşi bizim kuzenler diyor ki bana kendine dikkat et der diyor kendine dikkat et karta değil de kendine dikkat et eyvallah abla. Vay eyvallah notlarımızın arasını alalım bunu Aydar'ım. Kontoda fazla para yok demiştir diyor. Ya minusa girme hakkı da var yok mu? Eksiye giremiyor mu? Borçlanır biraz Kemal. Valla diyor bugün kulaklığımı evde unuttum. Arabadan dinliyorum şu an diyor. Hadi bakalım Allah kolaylık versin Medine. Git alışverişe bir daha da geri dönme demiştir diyor. Yok canım o kadar da değil. Yönsüzüm sensiz sebebi bir. Vay be. Bak Emin abla diyor ki ben de zannettim ki diyor Murat Erdatlı için diyor Emin abla diyor bak. Emine'mi al da gel diyecek zannettim diyor ama diyor nerede diyor. Ali abi diyor, damatlık falan yok diyor. Sattım ben onu diyor. Kemal Ünal diyor iyi salata yapar. Allah Allah. Kemal, bu yeteneğini değerlendirelim o zaman biz. Madem iyi salata yapıyorsun. Murat Erdatlı diyor ki, Eminem'e derim ki diyor, boş boş gezme, alacağını al canım diyor. Her şey feda olsun sana derim diyor. Abi bu yazdıklarına var ya, Kadir bile inanmaz yani, o derece.
1: Vallahi ben eşim için paspas olurum. Dört dörtlük Allah nazarlardan saklasın. Benden alsın ona versin.
0: Vay maşallah Şenola. Paspas olurum diyor ya. Alışveriş uzayınca anlaştın mı mağazaya diye sorarım diyor. Anlaştınız mı? Hayırdır? Şu ana kadar bir tane doğru cevap geldi arkadaşlar. Tek bir tane. Bir adam alışverişe giden karısına ne demiş? Ne demiş? Bir tane doğru cevap var şu ana kadar.

Karısına diyor, nereye gidiyorsun demiş diyor. Hava alışverişe gidiyormuş ya zaten. Murat Erdatlı abinin yazdığına bulut bile inanmaz diyor. Bırak Kadir'i diyor. Bayram, sen olsan yengeye ne dersin? Hadi bakalım. Alışverişe gidiyor yenge, ne dersin? Bir adam alışverişe giden karısına ne demiş? Son birkaç dakika daha. Hep aynı kalsa. Tek bir kişi bildi, ona hediye vereceğim. İnsanoğlu nasıl? Başka bilen çıkmazsa hediye vereceğim. Bilen çıkarsa vermeyeceğim.

Mehmet Eren, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Aleyküm selam. Bir ihtiyacın olursa ararsın demiştir diyor. Oo. Sen de açsan da gözümü. Az harca demiştir diyor Ispartalı Ayşe. Fazla harcama, beni de yorma demiştir diyor hacım. Kim abi onlar diyor, söylemem. Söylemem. Emin abla, tam yayına veriyordum, sildin mesajı ya. Niye sildin ya? Eski püskü numaralar. Bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana. Emin abla diyor, Murat abim senin yorulmana gönlü müsaade etmemiştir. Ta Sazburglara diyor, geleceğin gideceğin diyor. Bu, sen diyor onun sol yanısın, o diyor bilir diyor. Yoksa diyor kesin öyle derdi diyor. Bak Suat'a bak sen. Hayırlı pazarlar canım der diyor. Oo. Şükrü abi sen öyle mi diyorsun Nurdan ablaya?

Paran var mı demiştir diyor Melek Hanım. Yapma ya, öyle kocalar kaldı mı, paran var mı? Ne almaya gidiyorsun demiştir diyor. Bak o olabilir, ne almaya gidiyorsun? Gürcan bana her şey sana feda olsun der diyor. Oo. Her şey sana feda olsun ama sen yine de fazla harcama. Olabilir mi Zuhal abla? Bak bak, Haydar arkadan iş çeviriyor ya, olaya bak ya. Neyse, beklediğim cevap gelmedi. Bir tek tek bir kişi bildi. Ona vereceğiz hediyeyi. Benim bir şey dememe gerek kalmıyor. O bildiğini yapıyor zaten diyor. Dün Freeport'taydı kızla beraber. Abo, sen çalış bayram. Bugün biraz daha fazla çalış. Mesai yap kardeşim. Kartı patlatma, minibüsten inme demiştir diyor. Kartı patlatmasın değil mi? Ben hanıma diyorum ki diyor, ne harcayacağını biliyorum, ona göre ayağın denk al diyorum. O da biliyor zaten diyor. Vay, Raşit işi çözmüş. Herkes diyor çok iyi tanıyor diyor Murat Erdat diyor ama... Ben diyor saf diyor, 30 senedir akıllanmadım, hala hayal kuruyorum diyor. Ya şimdi Murat abim sana özel araba gönderecek. Murat abi sana VIP servis yapacak, o yüzden radyoda öyle söylemiyor.

bu şarkıyı çok beğeniyorum ya. Güzel bir eser. Maraba maraba. Bu da çok iyi.

Yensin içilsin 500'ü geçmesin. Oo Ramazan, 500 çok büyük bir limit abi. Ne yaptın sen öyle Ramazan yıldız? Kötü örnek oluyorsun baba, yapma böyle şeyler. Yensin içsin 500'ü geçmesin. Abba. Akif müdürüm diyor bana şarkı yapmış, ver de bir gönlümüz açılsın sabah sabah. Şarkı bende yok ki Murat abi. Akif müdürüm göndermedi ya. BCK Murat abi, unutursam hatırlat bana, sana zahmet. Yardıma ihtiyacın olursa haber et demiştir diyor Şükrü abi. Eyvallah abi, kaybolursam falan alışverişten, taşıyamazsam falan haber et, gelir taşırım. Gülşen benden sana gelsin abi diyor. Eyvallah kardeşim. Emrah Karateke. Vay, günün birincisi Demet ablamızmış. Işığın sönmesin tatlım. Nasıl bir mesaj bu ya? Şerife'den Demet'e. Arkadaşlar doğru cevap demiyor musunuz? Beklediğimiz cevap daha doğrusu. Aziz Başkan'dan geldi o da. Onca cevap var. Tek bir tanesi doğru, olaya bak. Şoka mı girdin demiştir diye. Şoka mı girdin? Yok, ben şoka girmedim. Alışverişlerimde Migros tercih ediyorum. Şoka mı girdin? Aziz Başkan, sana ne hediye verelim ya? Aziz Başkan'a Şütrök'ten Gutschein verdim arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Yo, şarkıyı geçen de arabada giderken dinledim, denk geldim Akif'in yayında. Dinliyordum yayını. Ama şarkıyı bana göndermemişti. Şimdi verelim yayına, dur. Haber et, gelirken aldıklarını taşırım demiştir diyor. Aynen. Yani kadıncağız zorlanır, taşıyamaz falan hacım. Tapuyu da alıp gelme der diyor. Tapuyu da satın alacak oraları. Ne yapmışım ki arkadan iş, ne, nasıl, ne oldu ki diyor. Yok canım Haydar, sen yapan mı öyle şeyler, yapman ya. Daha musti duruyor diyor, abi yapacak bir şey yok valla, kazandın. Kazanınca böyle oluyor işte. İkisini de değerlendirirsin, yapacak bir şey yok. Şütrökten bir kahve içersin, bir de tatlı yersin, oh mis. Gutschein vereceğim sana Aziz Başkan. Şütrök Gutschein'i verdik. Abi onca kişinin arasında tek başına sen bildin.

Hadi bir tane daha soralım. Gidenlerin hemen uzaklaştığı tatil yeri neresidir arkadaşlar? Bilen var mı? Sallamak serbest. Gidenler hemen oradan uzaklaşıyor.

radyoyu derken VNFM'i kastediyor. Bak Turul biliyor. Pin de al gel demiştir diyor. Tabii canım, alışverişe gidince pin drinks almadan dönmeyin eve. Alışverişe gittiniz, mutlaka pin drinks alın arkadaşlar. Hadi bu arada bir çılgınlık da ben yapayım. Madem havalar da ısındı. Alışverişe gittiğinizde mega süpermarketlerde, Etsan'larda ya da diğer marketlerde fark etmez. Hangi market olursa olsun. Bak bak, çıldırdım bugün. Patron çıldırdı. Pin drinks alıyorsunuz arkadaşlar. 3, 5, 10 kaç tane alırsanız alın. 3 euroya kadar olan kısmını ben ödeyeceğim, tamam mı? Diyelim ki 3 tane aldınız. 3 tane aldınız diyelim ki. Kaç yaptı? 4.50 yaptı. 3 eurosunu ben ödüyorum. Fark etmez. 3 tane aldınız, 3 euro yaptı. Onu da ben ödüyorum. Problem yok. 3 euroya kadar olanını ben ödüyorum. 10 tane aldın. Yine 3 euroya kadar olanını hep ben ödüyorum. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şu an sesimi duyan herkes de buna şahit. Faturasını bana göndereceksiniz buradan WhatsApp'tan. Ben size hesabınızı ödeyeceğim. Ben bana denk gelenlere de elden vereceğim. Hadi bakalım. Çıldırdım ya. Herkes tatsın. Denemeyen kalmasın, içmeyen kalmasın. Hadi bakalım. Gidenlerin hemen uzaklaştığı tatil yeri neresidir arkadaşlar? Bir yere gittiniz. Hemen oradan uzaklaştırırız. Neresi olabilir ki burası?

akrabaların olduğu yerdi diyor. Aba. Aziz diyor güç çayları harcama. 3 hafta bekle sonra birlikte diyor kahve içmeye gideriz diyor. Aziz Başkan duydun mu? Murat Erdatlı'yı bekleyecekmişsin. Şerifeme teşekkür ediyorum diyor Demet. Kalkan Kiyi diyor. Kalkan Kiyi. Kaynan Adası. Öyle bir ada var mı ya? Beynimizi yaktın sabah sabah. Yok ya, çok basit sorular bunlar ya. Patron diyor ben hediye kazanırsam hediyemi ayır. Gelince alırım bir yanadan diyor. Sen bir kazan da bakarız. Önce hediyeyi bir kazan. Kadınlar plajı diyor. Kaynanamın köyü. İsimsiz okuyorum arkadaşlar. Herkes kendini biliyor zaten. Kim ne yazdığını bilir. Orası diyor bir yayla mı olabilir? Deniz kenarı olabilir, yayla olabilir, çimenlik olabilir, bostan olabilir, kumsal olabilir, ada olabilir, hepsi olabilir. Ferhat 54 nasıl anlaştık ya? Söyle bakayım nasıl anlaştık? Silmeyeydin anlaşırdık belki Ferhat. Canı sağ olsun Murat abimin diyor. Vay. Uzak Doğu.

Benim hatun da diyor ki Cider'in denizi girer girmez uzaklaşıyorsun diyor. Dışarıda sıcaklık 30 derece arkadaşlar, yanıyor dışarısı. Denize bir giriyorsun cos 20 derece. Herkes yüzemez öyle Karadeniz'de. Karadeniz her yiğidin harcı değil. Murat abi, zor bir soru soralım Murat abiye. Milli takım forması hediye edelim diyor. Yarın edelim Murat abi onu. BJK Murat. Bana da söyle, bana da söyle. Fan Shop. Kuellenstrasse 40'tan bir tane milli takım forması hediye edeceğiz. Ama Morgan inşallah. İnacısını.

İki tane doğru cevap geldi şu an. İki tane. İki dene. Köydür kesin diyor. Bilemiyoruz, köy olabilir mi ki? Karaköy diyor. Onu da bilemiyoruz. Olabilir. Köy olabilir, kasaba olabilir, deniz olabilir, ada olabilir. Her şey olabilir. İsmail günaydın. Güzel bir günün olsun. Gidenlerin hemen uzaklaştığı, anında topukladığı yer neresidir arkadaşlar? Gittin baktın abi, hemen topukluyorsun oradan. Neresi olabilir ki burası?

Gidenlerin hemen uzaklaştığı yer neresi dedik? Tatil yeri. Gidenler hemen oradan uzaklaşıyor. Bu tatil yeri neresi olabilir ki? Bak, ipucu da verdim arkadaşlar arada. Daha ne yapayım ben ya? Gidenlerin hemen topukladığı bir yer var. Hemen hemen diyor, buradan geri gidelim diyor. Topuklayalım buradan diyor. Hızlıca. Soru buydu. Tahtalı köy mü yoksa diyor. Oraya tatil için gitmiyoruz ama ya Eser. Aleykümselam kardeşim. Güzel bir günün olsun. Yolun açık olsun. Kolaylıklar diliyorum Eser. Malum trafik diyor. İstanbul trafiği. Eyvallah Hakan. Tatil için İstanbul'daysan aynen. Tahtalı köy. Olabiliyor. Vay be, Suat'tan da doğru cevap geldi. İlk doğru cevap verenden diyor, hediyemi isterim diyor Murat Erdat. Hayırdır abi, sen buranın dayısı mısın? Hayırdır sen? Bizim köyde aşağı mahalle var. Wi-Fi çekmiyor, hemen diyor oradan topukluyorum diyor. Abi diyor, hayırdır, bizim şeytanın sesi çıkmıyor diyor ya. Onur, ne yaptın sen? Raşit'in sesi çıkmıyor. Vallahi bilmiyorum ya. Ersin abi günaydınlar. Cümleten herkese günaydın. Mus mutlu haftalar diliyorum. Eyvallah abi. Şingücün rast gelsin Ersin abi. Tabii wifi çekmeyince insan hemen oradan topukluyor haliyle. Tahtalı köy. Yok yok, Tahtalı köy değil. Hanımköy. Hanımköy de değil. Tahtalı köy de değil.

Valla Karadeniz'in denizi hiçbir yere benzemez arkadaşlar. İklimi de benzemez. Antalya'ya gidersin, dışarısı 40 derece, denizde 30 derecedir. Yani yanıyordur böyle. Denizde hamam gibi. Serinleyemezsin bile, ama bizim orada dışarısı 30-32 derece. Daha da yükselmez. Hadi bilemedin 35 olsun, ama denize bir girersin 20 derece, 22 derece deniz suyu sıcaklığı. Valla cos diye buhar çıkar, o derece yani. Klimaya, mlimaya da gerek yoktur bizim orada geceleri. Serin olur çünkü.

Abi diyor kaynanamlar da olabilir diye. Kaynana. Ya şu kaynanaları karıştırmasanız olmuyor. Ne istiyorsun arkadaş kaynana? Ölüdeniz. Oo, Ölüdeniz'den insan kaçar mı ya? Adı Ölüdeniz. Valla müthiş bir yer. Doğru cevaplar çoğaldı. Süleyman da doğru cevap verdi. Hadi bir ipucu daha vereyim. Normalde Fenerbahçelilerin bilmesi lazım burayı. Kamyon yüklüyorum diyor. Her zaman yazamıyorum. Çalışıyor ki yani diyor. Oo, krangı bitmiş Raşit'in. Raşit kranga çok çıkıyor ama iyi bir yanı var Raşit'in. Kısa kısa çıkıyor. 2 gün, 3 gün. Böyle tadımlık bir krank yapıyor. Hani krank yapıp da 3-4 hafta yatmıyor evde. Patron da düşünüyor. Ya diyor bu hafta biraz dinlenemedim. İyi hafta sonu olmadı. Ya 2 gün bir krank yapayım diyor. Ya. Ne düşünceli değil mi? Bir fikrim yok ama diyor merak ettim diyor Tuğrul. Bakacağız Tuğrul. Geliyor. Ben eve gelince yemekten ütüden kaçıyorum abi diyor Elif. Değil mi? Vallahi kadınların işi de zor. Allah yardımcısı olsun ya. Biraz daha ev yaparsan diyor Cide'den ev alacağım diyor. Gel abi seni de Cide'li yapalım ya. Vallahi bir gelen bir daha gitmez zaten. Zaten ipuçlarını ona göre veriyorum Emrah. Yani Fenerbahçeli arkadaşların bilmesi lazım normalde yok. Kadıköy değil. Yok abi Kadıköy değil ya. Kadıköy'e tatile mi gidiyorsunuz? Neredesin öbür yarım?

Evet, doğru duydun. Alışverişe gittin, atıyorum 2 tane pindirinks aldın, 1.19'muş orada. Tamam, 2 tanesi 2.40. Ben 2.40 ödüyorum sana o zaman. 2.38 hatta. 2.38 ödüyorum abi. 3 tane alırsan ne yapıyor? 3.57 oluyor. Ben 3 eurosunu ödüyorum. Patron çıldırdı. 3 euroya kadar. Faturasını göreceğim ama faturayı göndermen lazım. Faturayı WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Pindiringi alıyorsunuz arkadaşlar. Faturayı WhatsApp'tan bana atıyorsunuz. 3 euroya kadar ben ödüyorum. Patron çıldırdı ya, afiyet olsun demeyin. Yok ben tadamadım, deneyemedim, tadına bakamadım, olmasın. Git kardeşim al oradan. Fark etmez. Mega, Edson, Delta, Bintat. Nereden alırsan al. Ama bana faturayı gönder.

Hüseyin abi sonundaki ilave fazla biraz. Bakırköy, Bakırköy. Yok ya, Bakırköy değil. Mehmet, eyvallah, doğru cevap. 22. Viyana Mehmet. Ersin abi doğru cevap. Normalde Fenerbahçeli arkadaşların bilmesi lazım ya. Bayram, sen bilmen lazım Bayram normalde bunu ya. Abi tatil için gidiyorsun. Sonra anında oradan topukluyorsun, kaçıyorsun.

Neresi olabilir ki burası? Neresi olabilir sizce? Gidenlerin hemen uzaklaştığı tatil yeri neresi arkadaşlar? Gerçekten tatil yeri ha. Çok güzel bir yer. Böyle ağaçların içinde gemyeşil, ortasında göl var, kenarında spor tesisleri var. İstanbul'la Ankara'nın arasında. Daha ne kadar ipucu vereyim ya? Gidenlerin anında seni hem sevdim hem senden nefret ettim. Uzaklaştığı tatil yeri. Unuttum, abi anında gidiyorsunuz, topukluyorsunuz oradan. Neresi ki burası? Gel. Ya en az abartmadan 10 kere doğru cevap söyledim ya. Gel.

Bayram, vallahi çok şükür ya. En sonunda doğru cevabı aldık senden. Vallahi Fenerbahçe'nin niye başarısız olduğunu şimdi anladım ben. Abi oraya gidince futbolcular hemen uzaklaşıyordun. Allah'tan anladın Murat Erdatlı. Bir de anlamasaydın var ya, akşama kadar burada anlatırdık.

yaşadığım yer. Şu şarkıyı dinleteceğim. Hazırladım. Beklediğimiz cevap topuk yaylası olacaktı arkadaşlar. Topuk yaylası. Düzce de biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin de tesisleri var topuk yaylasında. Oraya tatile giden hemen oradan topukluyor. Hemen kaçıyor oradan. Çok güzel bir yer. Doğanın içinde yemyeşil, tertemiz havası var.

Sen köy dedin diyor, ben de tatil köylerini düşünüyorum diyor. Vallahi. Ben de diyorum ki bakın diyorum, gidenin topukladığı bir yer diyorum ya. O kadar söyledim, topuk diyorsunuz. Topuk, topuk, topuk. Hani burada doğup büyüyenler belki bilmezler. Topuklamak demek oradan kaçmak anlamına geliyor arkadaşlar. Ama tabii öyle bir durum yok. Bu mizahi bir soruydu. Gidip görülmesi gereken yerlerin başında geliyor topuk yaylası. Muhteşem bir havası ve doğası var. Sen değilsin ömrümü, cehennemde dolay. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz değerli katkılar için. Mega süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Artezentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Bobul Kebap Parndorf ve Floristov'taki şubesiyle hizmet veriyor. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık Gümrükleme. Bugün Pindrinks'lerimiz, yeni Pindrinks'ler Viyana'ya inecek. Tüm işlemleri de Kun Kargo yapacak. Çok teşekkür ediyoruz buradan Kun Kargo'ya, Erdoğan, Serhat ve ekibine. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Gürbey Restorant 10. Viyana'da Quellenstrasse 100 numarada her gün 7 çeşit çorba, sulu yemekler, öğüt yemekler. Hepsi Gürbey Restorant'ta. Quellenstrasse 100 10. Viyana Schanigarten'de var, yazlık bahçesi. Roto Home ve Roto Mobil mağazaları. Kaliteyi uygun fiyata almak istiyorsanız önceliğiniz Roto ailesi olsun. Abi gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, beğenmezseniz gidin başka yerden alın ama önce bir Roto'ya uğrayın. Böyle fiyatlar, böyle kalite hiçbir yerde yok. Müzik 20. Viyana Animo Eczanesi, Wallensteinstrasse 61. Müzik Animo Eczanesi'nde arkadaşlar... Normal bildiğiniz eczane, tüm reçeteli ilaçlarınızı alabiliyorsunuz. Bunun haricinde reçetesiz satılan ilaçları da uygun fiyat alabiliyorsunuz. Viyana FM demeniz yeterli. Viyana FM'de duydum. Viyana FM dediğinizde reçetesiz satılan bütün ilaçlarda %10 indirim alıyorsunuz. Çok fazla bu zevallerim. Dediğim gibi Pindrinks'lerde de kampanya yaptım. Anlık markete gittiniz, aldınız. Kaç tane alırsanız alın. 3 euroya kadar olan kısmını ben ödüyorum. Faturasını alıyorsunuz. Resmini çekip atıyorsunuz buradan WhatsApp'tan. Ben hesabınıza gönderiyorum. Haydi bakalım. Faturasız olmuyor ama. Gelsin günün emojileri, gelsin. Gönderin gönderin gelsin. Bütün emojiler bana ve arka planda emeği geçen teknik ekibe, yayıncı arkadaşlara gelsin. Allah nasip ederse Perşembe günü Salzburg'da olacağız. Star Rising'in açılışında. İkimiz de bilemedik kıymetini. Aşk seni de beni de... Açılış demek biz demek. Gönder gönder gelsin emojileri.

yarın soracağımız sorulardan bir tanesinde BJK Murat abi Fan Shop Kuellen Strasse 40 bir tane milli takım forması hediye edeceğiz. Hadi bakalım. Yarın yayını kaçırmayın. Çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Artık bol bol dağıtmıyoruz hediyeleri. İdareli veriyoruz.

Eyvallah BJK Murat. Açılış demek Ali, Ahmet ve Ömer demek diyor. Eyvallah. Abi iyi günde kötü günde her zaman esnafımızın yanındayız. Tamer teşekkürler. Ayten Hanım teşekkür ediyorum. Bayram eyvallah kardeşim. Uğur hacım teşekkür ediyorum. Sesine emeğine sağlık abi. Demet çok teşekkürler. Ispartalı Ayşe teşekkürler. Eser eyvallah kardeşim. Yolun açık olsun. Güzel bir günün olsun. Kum Kargo hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Şenol eyvallah kardeşim. Tuğrul teşekkürler. Kolay gelsin. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Emine abla, Emine Erdatlı teşekkürler. Mehmet 22. Viyana eyvallah. Şükrü abi çok teşekkür ediyorum abi eyvallah. Zuhal abla teşekkürler. Tekrar her şey gönlünce olsun. Beytullah güzel bir günün olsun. Eyvallah kardeşim. Melek Hanım çok teşekkürler. Aydın Barut abi çok teşekkür ediyorum. Nesrin Hanım teşekkürler. Hepinize güp güzel, mus mutlu, süp süper, bez bereketli bir gün diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Herkese günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan dünyaya 80 ülkeye sesimizi duyuruyoruz. Ben İbrahim Elden, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi haftalar. Bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Dış yayındayız. Orada ben gelmeden mesajlar gelmeye başlamış. Simge ile başladık. Simge çok kıymetli, çok değerli bir sanatçı arkadaşımız. Linkte de yolladımışlar. Bakıyorum, Simge'nin şarkısı son günlerde en çok istek alan şarkıydı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Valla dün gece yayındaydık. Saat gece Türkiye saatiyle 2'ye kadar. Bugün de yine sabah 10-12 arası yayındayız. Bizi kimler nerede dinliyor? Herkese bir günaydın diyelim. Yayınlarımız Kıbrıs'ta 97.0, Yunanistan'da 106.9, Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon ve tüm Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyenlere de iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. İstanbul Bahçeli Evler'den bu sabah Otofire'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sevgili Mahmut abimizin o güzel enerji dolu yerinde. Vallahi çok da keyfimiz yerinde. Dün de muhteşem geçti yayın. Burada çok eğlendik. Saat 3 oldu. Dükkanı biz kapatıyoruz. Herkes bize bakıyor falan. Acayip bir eğlenceli bir akış oldu. Vadi İstanbul dinliyor. Vadi İstanbul çalışanlarına da sevgilerimizi iletelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayşenur Hanım nasılsınız? Yaz etkinlikleri başlamış. Bu arada Vadi İstanbul'un biliyorsunuz ki Christmas marketini yapıyoruz. Dünyanın sayılı Christmas'ları arasına girdi bu sene. Ve biz de orada olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İlk sene Mercedes sponsordu. Sonrasında işte Duru falan sponsor oldu. Şimdi de bu sene bakalım kim sponsor olacak. Dünyaca ünlü markalar bu güzel yere sponsor oluyor. Peki sevgili Leyla'cığım, iyi misin? Her şey yolunda mı? Leyla da işinin başında, mağazada bizleri dinliyor. Ona da iyi sabahlar dileyelim. Kimler aramızda bir görelim şöyle. Düsseldorf'tan Kübra geldi. Günaydın. Herkese iyi sabahlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler Düsseldorf. 11 Mayıs'ta Düsseldorf'ta olacağız. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Almanya'daki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. İbrahim Elden 11 Mayıs Pazartesi günü Düsseldorf'tan yayınımı gerçekleştireceğim. 12 ve 13 Mayıs'ta da Porsche'nin müzesinde yayınımızı gerçekleştireceğiz. Almanya'daki dinleyicilerimize duyuru yapalım. Bu konuda Aziz Bey'e çok teşekkürler. Benim sponsorum orada. Almanya'da çok büyük işler yapıyor. Aziz abimiz de dinliyor. Leyla demiş ki dünkü yayın efsaneydi. Vallahi biraz sesim kısıldı, yapacak bir şey yok. Sırf patron mutlu olsun diye gece gündüz yayın yapıyoruz. Bu aralar mutsuz çünkü patronumuz. Elif Hanım hoş geldiniz. Günaydın İbrahim demiş. Hemşire sevgili Elif, hoş geldin Viyana'dan. Elif sen çalışıyorsun, kocam paranı yiyor yemin ediyorum ya. Selam yollayalım. Ama enişte dinliyordu geçen gün. Çok da iyi bir insan. Bahçede keyif yapıyor. Ayaklarını uzatmış. Gelir de sıkıntı yok. Guten Morgen İbo diyor. Leyla hoş geldin. İki Leyla var, İstanbul ve İtalya'dan, Rimini'den. Günaydın Nedim abi. O da Baden'den dinliyor şu anda. Günaydın. Bu arada Türkiye'de de 102.1, Yalova ve Bursa, aynı zamanda Bolu ve Düzce 91.0, Adana 95.5 frekansları soruyorsunuz ama bence linkten dinleyin, daha çok frekans var çünkü. Viyana'dan Sadık geldi. Günaydın İbo, yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Aydın abi İstanbul Ümraniye'den, sevgili Muhammed, onlara da selam yollayalım. Hoş geldiniz. Program başladı. Dediğim gibi bugün İstanbul Bahçeli Evler'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şarkılar enfes güzel. Bostancı Gösteri Merkezi'nde 10 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel 2 kişiye bilet verelim. Canan Erçetin Bostancı Gösteri Merkezi'ne 2 kişiyi yollayalım. Annenizi şımartın, hayatta değilse de dualarla hatırlayalım. Bu güzel şarkılar sizler için de armağan olsun. Nesrin Hanım geldi, hoş geldiniz. Merve 19. Viyana'dan. Oo, bugün reyting iyi. Oranlar gelmeye başladı. Günaydın İmocuğum. Ben de seni diyor Hainburg'dan dinliyorum demiş. Çok güzel ya Hainburg. Abi bu Hainburg'da hep hainler mi yaşıyor ya? Ya baya baya bir mesaj var. Diyor ki Hainburg'dan diyor selamlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hainburg'un bir açılışı vardı. Sevgili dostlarımız da gitmişler. Eskiden
Viyana'daki dinleyicilerimiz bana söylemiş. Diyor ki ya İbo diyor seni kandırmışlar. Eskiden hainler bir araya gelip orada bir cezalandırmışlar ama öyle bir hikayesi yok değil mi? Şehir efsanesi mi? İşte ne bilmediğimiz için kandırıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ben de inanıyorum yani. Şimdi bir turist olarak gidiyorsun ya işte burası şöyle, kral böyle yapmış. O yüzden ne deseniz inanıyoruz yani. Lütfen beni doğru bilgilendirin çünkü yanlış bilgi verirseniz radyoda yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Şengül Hanım hoş geldiniz.

Anima İstanbul'a geliyor. Eylül'de Anima Ataköy'de olacak ve biz de o güzel etkinlikte olacağız. Dünya starları Türkiye'de olmaya devam ediyor. Geçen sene Jennifer Lopez'i getirdik Yeni Kapı'ya ve bu sene de çok önemli bir isim geliyor. Biraz gizlilik var, konuşamıyoruz ama dünyanın en zengin iş insanı getiriyor bu sefer. Kendisi Rus asıllı, çok önemli bir isim. Bizim de işbirliği yaptığımız bir marka. Zuhal abla, doğum gününü kutluyoruz senin. Kaç oldun, 25 mi? Ya süper. İbrahim bugün doğum günüm diyor. Hayırlı güzel yaşların olsun Zuhal ablam. Gürcan abim de çok şanslı vallahi. Senin gibi güzel bir insanla evli. Gürcan abim senin kıymetini çok biliyor. Çok da seviyor seni. Sana şansıma bulmuşum dengimi. Kimseye kalmadım. Sevgili Elif Hanım Viyana'dan günaydın. İyi sabahlar. Çok teşekkür ediyorum demiş. Bugün çalışmıyorum ve keyifle dinliyorum. Ne kadar güzel ya. Bu arada Avustralya'da bizleri dinleyenler, Sydney'den sevgili Hera ile tanıştık. Şu anda orada akşam saat bakalım yani 6'ya geliyor herhalde, değil mi? 5.30 falan. Hera, sen de hoş geldin. Avustralya'ya bir selam yollayayım. Hatta Hera'ya bir merhaba diyelim birazdan.

0: Herkese bir kez daha sevgiler, selamlar. Sevgili Hera, Avustralya'da saat kaç Sydney'de?
1: Şu anda 5'e 13 geçiyor akşam.
0: Süpersin ya, hoş geldin. Akşam oldu orada. Bu arada
1: evet.
0: Avustralya'da kış dönemi mi başladı? Bizi bilgilendir, biz şimdi gelmeyelim
1: evet,
0: mi oraya?
1: Evet, kış mevsimine yavaştan kışa doğru giriyoruz. Sonbahar mevsimindeyiz. Şu anda gün batıyor. Ama kahvemin bir tarafı Avrupa'da, bir tarafı İstanbul'da.
0: Ne güzel.
1: Ne güzel ışık saçtın şu anda.
0: Çok iyisin inşallah. Bizi Avustralya'da ağırlayacaksın, Sydney'de. Biz tabii
1: ağırlayacağım.
0: Vallahi süper. Bizim Avustralya'nın enerjisine ihtiyacımız var. Şimdi Avrupa turumuz başladı. Şimdi Avrupa'ya geçen işte Viyana'daydım. Ondan sonracığıma şimdi Almanya turuna başlayacağız. İşte Hollanda, Belçika, Fransa. Ama bir de dedik ki işte Japonya ve Kore'ye gittik geldik. İşte Japonya'da ünlü markaları çektik ama bir de Avustralya'da çekelim dedik. Bizi nerelere gezdireceksin Hera? Avustralya'da, Sydney'de.
1: Biz buraya geldiğiniz zaman ilk gün, hatta birkaç gün gezdirmeyeceğim. Çünkü jet lag olacaksınız. Yani yerinizden kalkamayacaksınız muhtemelen o kadar uzun bir yolculuktan sonra.
0: Gerçek kaç saat sürecek İstanbul'dan?
1: Yani İstanbul'dan 21 saat.
0: 21 saat.
1: Sürecek yani 18 saati sadece havada geçecek.
0: Ay en sevdiğim ya. 18 saat evet. Havada kalacağız. Sonra mini bir aktarma olacak herhalde.
1: Evet, mini bir aktarma sonrası yine bu tarafa doğru uçacaksın. Daha sonra uyandığınız zaman ben sizi şöyle bir kahveye götüreceğim. Biliyorsun Avustralyalı kahve kültürü çok meşhurdur. Kahveyi beğenirseniz burada kalacaksınız. Beğenmezseniz sizi postalayacağım, yollayacağım.
0: Yani bizim oradaki hayat akışımız bir kahveye mi bağlı?
1: Bir kahveye bağlı. Daha sonra eğer beğenirseniz şayet ne yapacağım ben sizi? Alacağım markette, alışverişte, hayatın içine direkt Avustralya'yı yaşatacağım. Hayatın içine sokacağım sizi.
0: Allah Allah, süpersin ya. Ya işte böyle kıymetli isimler bizi ağırlıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Hera, bir merhaba demek istedik Avustralya'da. Sen sonbaharı yaşamaya başla, biz de yazı hazırlanıyoruz Türkiye'de. Güzel,
1: evet.
0: Keyifli bir akış olacak. O zaman dinlemede kal. Birazdan, çünkü bir saat sonra sana tekrardan bir selam vereceğiz. Olur mu?
1: Tamam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz Hera.
1: Görüşürüz.
0: Şimdi kıymetli dostlar, dünyanın her yerinde 80 ülkede bizleri takip edenler, teşekkürlerimizi iletelim. Biliyorsunuz ki program akışına çok sayıda mesaj var. Onları da okuyacağız. Şengül diyor ki Viyana'dan selam yollayalım demiş. Çok teşekkürler. Viyana 29 Mayıs'ta Viyana'ya geliyorum. 31 Mayıs'ta da dönüyorum. Sevgili Ela'cığım, Ela sormuş. Şengül, teşekkürler. Pindirix içtiniz mi? Bu arada Pindirix ana sponsorumuz, bir enerji içeceği. Pindirix'te dünyayı geziyoruz. Sponsorlara, bu arada ben sponsorsuz asla yapamam, onu da söyleyeyim. Tüm masraflarımı sponsorlarım karşılıyor. Uçak biletinden otele, yeme içme. Bir de üstüne para veriyorsunuz bana, sağ olun. Yapacak bir şey yok. Zuhal ablam, yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İyi ki doğdun. İyi ki bizim ablamızsın. İyi ki Gürcan abinin eşisin. Sevgilerimizi iletelim. Selam kardeşim, nasılsın? BJK Murat, hoş geldin. Murat abimiz. Tüm Beşiktaşlara da selam demiş. Viyana'dan. Murat abinin de çok güzel bir mağazası var. Store. Bütün taraftarları bir araya buluşturdu. Bana da Fenerbahçe forması hediye etti. Sağ olsun. İyi ki varsın Murat abim. İnsan sevdiğine böyle yapar. Bostancı Gösteri Merkezi'ne Canan Erçetin'e, iki dinleyicimize Anneler Günü özel 10 Mayıs'ta bir bilet verelim. Bugün İstanbul'daki dinleyicilerim katılabilirler. Teşekkürler. Rotafire'dan da iki kişiye iç dış bir bakım verelim. Mahmut abi daha gelmedi ama verelim, sıkıntı olmaz. Bana kendi yerin dedi, kafana göre takıl dedi. Biz de kafama güzel göre takılalım yani. Şimdi bana birisi kendi yerin derse kendi yerim gibi davranırım. Doğru mu abi? Yani yapacak bir şey yok. Kendi yerimizden selam yollayalım. fallarda çıkan biri var diyelim. Hadi simgeyle devam edelim. Var mı öyle bir fallarda çıkan biri sizin için? Benden size armağan olsun.

Herkese bir kez daha günaydın. Salzburg'da şu anda Kur'da bizleri Murat abimiz dinliyor. Murat Erdatlı. Keyfin yerinde bakıyorum. Oo kanka, ne arayıp ne soruyorsun? Guten Morgen kanka. Salzburg'da kur yapmaya devam ediyoruz demiş. Kur yapmaya geldim. Güzel güzel kur yapıyorum diyor. Sen yap bakalım kurunu. Ya Murat abi, sen bir efsanesin ya. Yardır Murat ya. Teşekkürlerimizi iletelim. Günün güzel geçsin. Sağlığını koru da. Ayten İstanbul Yenibosta, günaydın İbo'cum demiş. Günaydın Ayten. İyi sabahlar diliyorum. Sevgili Tevfik, hoş geldin. Naz'la beraber dinliyoruz, bize de bir şarkı. İbo'cum, sence Fenerbahçe şampiyon olur mu demiş. Zor ya. Galatasaray bu hafta bitirir bu işi, fişi çeker. Hala ümidin var diyorsun ya. Sıradaki şarkı Suudi'ye de yollarsan mutlu oluruz demiş. Teşekkürler. Ayan abim, hoş geldin Eskişehir. Bu arada Aydın'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivalleri başladı. Ferhat Göçer'le başladı. Çok da renkli geçiyor. Derya Ulu, Demet Akalın, Sefo ve birçok sanatçı Kültür Yolu Festivalleri'nde sizlerle oluyor. Haberiniz olsun. Bir sonraki durağı Mersin. Biliyorsunuz ki ben de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festival sunucusu olduğum için Türkiye'deki bütün festivallerde olacağız. Beni genellikle Doğu bölgesine yazıyorlar ama olsun. Doğu'yu çok severim. Ben de bir Doğulu olduğum için keyif alıyorum. Murat Yasin, çok sağ ol. İbo'cum, Avustralya'ya beni de götür demiş. Kendim gittim de, dur sen şimdi 21 saat, 18 saat kesintisiz havada kalacağız. 3 saati de aktarma var. 21 saat sadece uçuş geliyor yani. Sevgili Hera karşılayacak beni Avustralya'da. Sydney'den size radyo yayınımı gerçekleştireceğim, haberiniz olsun. Bakalım önce bir şu Avrupa'yı bir bitirelim, ondan sonra Allah izin verirse. Pindirix İbrahim Elden'i sunuyor. Pindirix şekersiz ve glutensiz bir enerji içeceği, bilginiz olsun. Avrupa'da, Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindirix'i bulabilirsiniz. Bintat süpermarketleri 10. Viyana, 12. Viyana ve Korneaburg şubesiyle sizlerle. Bol bol Bintat'a gidin çünkü 3 şube daha geliyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Oo, doktor bizi dinliyor. Doktor, geldik buraya, ne kahvaltı var ne bir şey. Dün gece var ya, yemin ediyorum bunlar mutluyken söz veriyor. Mahmut abi diyor ki şöyle kahvaltımız var, simitler var. İşte ben işte 5 çeşit peynir var. Kars'tan sana eski kaşar getireceğim, taze taze kavurmalı yumurtamız var. Yok ya. Ben artık bir daha inanmayacağım size. İyi yayınlar İbo'cum. Herkese güzel bir hafta diliyorum demiş. Doktor. Ya doktor, sen gel de kahvaltı yapalım ya. Yemin ediyorum. Aç aç yayına girdim ya. Mahmut abi yok. Sen yoksun. Bak burada dostlarımız var. Abiler gelmiş. Onlar da kahvaltı yapmadı. Bugün sizin enerjinizi beğenmedim. Otofay. Neredesin ya? Mahmut abi de Malatyalı. Darendeli. Darendelilerin sofrası geniş olur. Malatya'nın sofrası geniş olur. Yemin ediyorum ben gece 3'te uyudum. 3.30'da Türkiye saatiyle. Sabah kalktım 6.45'te. Ne kahvaltı var, ne çay var, ne sohbet var. Yok ya. Not vereyim hemen. Ve yıldızlı. Ama yine de Mahmut abinin güzel hatırına 10 üzerinden 10 veriyorum yani. Guten Morgen, Southside Piercing, Nuray ablam güzeller güzel, ona da selam yollayalım, iyi sabahlar. Bu arada City Vize danışmanlık sevgili kardeşim Tunağan, sevgili kıymetli Enes, onlara da selam. Onlar da Dünya Kupası için benimle güzel bir çalışma yapıyor inşallah. Allah nasip ederse Dünya Kupası için Amerika'ya gideceğim ve yayınlarımı Dünya Kupası'nda statlarda gerçekleştireceğiz. FIFA'dan özel izinle ve dünyada tek Türk radyocu ben olacağım. Belki bir radyocu daha var, o da çok güçlü, o benden çok güçlü de inşallah ondan önce ben
onaylanırsam havamdan geçilmez yemin ediyorum. Günaydınlar İbocuğum, hoş geldin, sefalar getirdin, keyifli yayınlar demiş. Dövmeli Tülay, hoş geldin Tülay. Dünya Kupası için Amerika'ya yolculuğumuz olacak bir aksilik olmazsa. Şu anda Tunahan ve sevgili Enes beni yollayacaklar. Sevgili kardeşlerime teşekkürlerimizi iletelim. Dünya Kupası Haziran'da başlıyor ve ben final için 19 Temmuz'da final maçında olacağım. Bir aksilik olmazsa, hayalimiz o. Şu anda aksilik olacağını düşünmüyorum ama olur ya. Bir şey olur yani. Şu anda ben gidemiyorum diye hayal ediyorum. Ben her zaman her şeyin kötüsünü düşünürüm. Hera dinliyor mu bizi? Hera günün şarkısını seçti ve onun şarkısını yollayacağız. Vadi İstanbul ailesi de dinliyor. Leyla'cığım günaydın, guten morgen. Güne güzel başlamış bu sabah. Ne güzel bir simge şarkısıyla enerjimizi yükselttik valla. Bu şarkıyı dinleyelim. Bir kahve molası az sonra buradayım.

Şimdi şarkılar şıkır şıkır ne oldu bir liste, bir enerjimizi düşürmeyelim, listeyi hızlandıralım. İbocum hızlandır şu listeyi, ver coşkuyu İbocum, ver coşkuyu. Kaldır kolları Avusturya, Avustralya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kıbrıs, Yunanistan. Kaldır kolları bakalım kimler nerede dinliyor. Şöyle bir modumuzu yükseltelim ya, doğdu güneşim diyelim ya. Arkadaşlar şöyle bir el kaldırır mısınız? Kimler aramızda, bir görebilir miyim? Eli işte kulağı bende olanları bir göreyim mi? İbocuğum ev temizliğim bitti, kahvemi yaptım ve seni dinliyorum. Sana da güzel bir enerji yollayayım demiş. Çok teşekkürler. Aramızda her şey bitti. Sıradaki şarkıyı Muhammed Ali, Cansu ve Yıldız için bir şarkı yollarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki Elif Hanım, çok teşekkür ediyorum. Sude günaydın, Guten Morgen demiş, günaydın. Alisa çok teşekkürler, İsveç nasılsın? İbocuğum seni dinlerken gerçekten çok mutlu oluyorum. Nedenini bilmiyorum demiş.

Ya Sercan çok iyisin ya. Çok iyisin Sercan ya. Ne güzel mesaj atmış. Sevilay geldi. Günaydın. Sevgili İbrahim nasılsın? Kolay gelsin. İyiyim. Sen nasılsın Sevilay? Her şey yolunda mı? Dükkanda işler nasıl? Keyifle dinliyorum demiş. Çok teşekkürler. Haftalık burç yorumu gelir mi acaba demiş. Ya bir Avustralya'ya bağlanacağız onun için. Şimdi Hera benim çok sevdiğim arkadaşım. Benim için de çok kıymetli. Hera burçlarla alakalı. Şimdi sevgili Sevilay senin burcun terazi miydi? Mesela boğa burçlarına bir bakalım. Çünkü boğanın doğum günü boğaların. Hadi burçlarınızı yazın haftalık burç yorumlarını. Hera birazdan Avustralya'dan Sydney'den size kısa kısa böyle tadımlık burçlardan bahsedecek. Haberiniz olsun. Tülay, dövmeli Tülay o da oğlak kadını. Sevilay terazi kadını. Duygu akrep kadını. İkizler erkeği Musa. İkizler kadını sevgili Büşra. Teşekkürler Olcay. Hadi burçlarınızı yazın size haftalık burç yorumlarını bir baktıralım. Yemin ediyorum var ya ta Avustralya'dan baktırıyorum size. Dünyanın öbür ucundan baktırıyorum. Hera o kadar tatlı bir enerjisi var ki gerçekten benim şimdi dün bana böyle bir detaylı bakamadı da böyle doğum haritama falan bakacak bu hafta. Aşırı derecede güzel olacak yani sevgili Hera. Dinliyorum İbom demiş ya Nuray abla. Sen neredesin ya? Bir yoğunluk var bu aralar. Yemin ediyorum istem dışı bir yoğunluk var ya. Zuhal abla doğum günün kutlu olsun. O da boğa kadını boğalara da baktıracağım abla bak. Sırf senin doğum günün için Avustralya'dan sana burç baktırıyoruz. Daha biz ne yapalım ya senin için bu kardeşin daha ne yapsın? Ya bu Gürcan abi nerede? Bu yakışıklı kocan nerede? Ya? Nerede bu adam ya? Sıradaki şarkı bana da yollar mısın İbocum demiş. Yay kadınlarına bir bak bakalım ne bekliyor bizi bu yayları ne bekliyor. Emin ablam hangi burçtansın sen abla? Günaydın İbrahim iyi yayınlar demiş. Ya var ya abla bir tanesi. Bizim Emin abla 10 numara yemin ediyorum. Berk de öyle. Ondan sonra Fatma Nur da öyle. Hepsi pırlanta yemin ediyorum. Ahmet'im de öyle ya. Ahmet de benim canım ya. Hepsini saydık birisini saymadık. Diğer büyük oğlanın ismi neydi Emin abla? Ayşe geldi Hollanda'dan terazi. Bakalım teraziler bugün çokmuş ya. Hadi burçlarınızı yazın. Yay burcu için geliyor bu şarkı.

İbocum günaydın, nasılsın? Benim enerji topum demiş. Allah ne kadar güzel ya. Bahar hoş geldin. Mihriban hoş geldin. Vay vay vay Saliha hoş geldin. Otur be şöyle. Arkadaşlar Leyla Hanım'ı da kaydedelim. Dün Sude'yi de kaydedelim. Viyana Teknik uyuma. Programa sahip çık. Ne paylaşım, ne etkileşim, ne bildirim. Yine var ya. Radyonun WhatsApp numarasına dün bayağı bir arkadaşımız da katıldı. Valla canım çıkıyor ya. Valla herkesi davet ediyorum ama bizim teknik nine İbo. Şimdi bu hayat öyle. Çok verirsen bir şeyleri, çok böyle hep kendimizden verirsek ne oluyor biliyor musunuz? Sonunda elinizde bir şey kalmıyor. Ama hiçbir şey vermeyen insanlar daha kıymetli oluyor bu hayatta. Ama biz ne yapacağız? O insanları dikkate almayacağız. Biz devam edeceğiz böyle ruh halimize. Çünkü onlar doğru. Onlar bize uyacaklar arkadaşlar. Biz onlara uymayacağız. Çünkü onlarınki doğru yol değil. O yüzden tembel insanları sevmiyorum. Bahadır, hazır mısın Gülbahar? Ya yemin ediyorum 50 tane mesaj var şimdi okunmamış. Hepsini okumaya çalışıyorum. Mesela Vadi İstanbul ailesi de bizi dinliyor. Bakın ne kadar güzel. Sevgili Duygu, Senem çok teşekkürler. Yine Leyla, hoş geldin Leyla'cığım. Ne şarkılar geldi be Leyla. Aslan Burcu'yum İbo, beni unutma İbo'cum demiş. Hera'ya söyleyeceğiz onu birazdan. Hilal diyor ki çok tatlısın demiş. İbo'cum günaydın, guten morgen. Çok teşekkürler. Musa abim hoş geldin. Emine ablam. Hadi süpersin ablam. Ya Murat abi de biraz böyle kafa dağıtsın artık. Adamcağız akşama kadar arabada ya. Vallahi billahi ya. Süpersiniz. Gece gündüz çalışan Mahmut abime de hayırlı işler bereketli olsun. Adam var ya 1-2 saatlik uykuyla yine işinin başında ya. Vallahi helal olsun ya. Otofire'den Mahmut abiye. Bahçeli evler hazır mıyız? Ses ver. Sıradaki şarkı sadece Ufuk abiye de yollar mısın demiş tabii ki. Şimdi bir tane arkadaşımız var Selçuk'la Serkan. Çok sevdiğim iki kardeşim, onları barıştıracağız bu hafta. Şimdi ikisi de birbirini ne yapıyor biliyor musunuz? Çok seven iki arkadaş. Hiç kimse de birbirinden dinlemiyorlar mesela. Gidiyorlar Ahmet'ten dinliyor, Mahmut'tan dinliyor, Ayşe'den dinliyor. Birbirlerine olan nefreti oluyor bu sefer. Abi beni benden dinleyeceksin ya. Beni başkasından dinlemeyeceksin. Beni Ali'den dinlemeyeceksin. Akif'ten dinlemeyeceksin. Mustafa'dan dinlemeyeceksin. Ayşegül'den dinlemeyeceksin. Ne güzel bir söz. Diyor ki beni benden dinleyeceksin. Daha güzel arkadaşlar. Serkan ve Selçuk inşallah yakın zamanda tekrardan bir araya geleceksiniz. Sizi seviyorum. Bintat'a gittiniz mi bu hafta? Ne güzel indirimler var ya Bintat'ta. 10. Viyana, 12. Viyana ve Cornea Book şubesiyle Bintat süpermarketleri. 10 dakika sonra Avustralya'ya bağlanıyoruz, Sydney'e. 10 dakika sonra bugün doğum günü olan arkadaşlarımızı bir görelim. Boğaları anlatacak ama çok kısa, 1 dakikada anlatacak Hera. Boğaların en büyük özelliğini anlatacak. Sonrasında diğer burçları anlatacak. Avustralya, Sydney'e bağlanacağız sevgili Hera'ya.

herkese bir kez daha günaydın. Ya Tuğba diyor ki sabah uyandım, gözlerimi açtım, radyoyu açtım, baktım bıcır bıcır bir ses. Allah'ım dedim, ne kadar güzel bir gün uyandım. İbo olsun da o kadar çok derdim sıkıntım var ki seni dinlerken unutuyorum demiş. Ne güzel ya. Ya bir tane arkadaşım var, sabah diyor ki abi senin hiç derdin sıkıntın yok mu? Allah'ım ya, dertsiz insan var mı? Herkesin kendine göre küçük ya da büyük ama vardır. Allah'a çok şükür ben sabahları uyandığım zaman doğru nefes alıyorum. Allah'ım benim ne kadar mutluyum, yemin ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden buradan tüm ticaretle uğraşan iş insanlarına Allah sabır versin. Ben az önce Mahmut abiyle onu konuşuyorum. Allah sizleri gerçekten ayrı bir kategoriye koymuş. Çünkü niye? Ben mesele yapamam. Hani ben bir ticaret adamı değilim. Yani yapar mıyım? Kralını yaparım. Ayrı bir şey. Ama istemiyorum. Çünkü her ayın 1'i ile 5'i arası herkes benden para isteyecek. Maaş. O yüzden ne diyeceğim ben de? Vermek zorundasın emekçinin hakkını. Ben bazen böyle çok para görünce yürüyüşüm değiştiği için paylaşma huyum çok az oluyor. O yüzden ben işçi olmaya devam edeyim. İşçi olmak çok güzel bir duygu ya. Abi biliyorsun ki ayın 1'i ile 5'i arası maaş alacaksın. Nasıl? Ama ona göre de çalışıyorum. Vallahi yemin ediyorum. Gece gündüz çalışıyorum yani. Patronlar benim başımın tacı ama ben de kıymetliyim. Yani ben varsam onlar da benim karşılığımı verecek yani. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin tüm patronlara. İşiniz gücünüz rast gitsin. Amin. Böyle dua kim ediyor size sabah sabah? Kıymetinizi bilin vallahi. Teşekkürler canımsın diyor Tülay'ım. Ne demek ya, dövmeli Tülay. O da oğlak kadını. Şimdi Hera Avustralya'da 4 dakika sonra bağlanacağız Hera'ya. Boğalara bakalım ne bekliyor. Boğa çünkü doğum günü boğaların. Boğalara biraz yaylara bakalım. Biraz oğlaklara, biraz kovalara. Bir ortaya bir karışık. Ya canım ne çekti biliyor musun? Mahmut abi. Valla kafanda 80 tane tilki var ama yapacak bir şey yok. Ben biraz kafanı dağıtayım senin. Abi şimdi sokak simiti var ya, sokak simiti. Biliyor musun sokak simiti? Ankara simiti aynen. Abi şimdi Ankara'da olmak vardı sokak simiti. Valla. Ya seni seviyoruz abi. Valla adam ya. Ya ne kadar küçük şeyler canım çekiyor benim bugün ya. Ve şaşırıyorsun değil mi yani? Ulan İbo bizim derdimize bak. Ben öyle küçük şeylerle mutlu oluyorum arkadaşlar. Aslan burcunu da unutma demiş Nuray ablam, unutur muyum ya? Tuna Nehri'nin kenarında kahve içerken radyo dinliyorum. Denize bakıyorum, seni dinliyorum, gülüyorum. Millet bana bakıyor, delirdi mi bu kadın diye. Hayır be. Allah Allah. Ya bir şey soracağım. Şu huyunuzdan vazgeçin ya. Birileri bir şey der mi diye yaşamayın ya. Allah Allah. Mahmut ne demiş? Ali ne demiş? Ayşegül, Fatma, Sinem ne demiş? Ya size ne? Birileri ne der diye yaşamayın arkadaşlar. Bırakın. Bak kadıncağız şu an Tuna Nehri'nin kenarında kahve içiyor ve gülümsüyormuş. Yanınızdan geçen bir insan bu deli midir diye öyle yazmış da ona yazıyorum. Ya kim ne derse desin ya. Allah'ım. Evet deliyim. Ona ne? O da delirsin.

Bugün hayal gücünüzü de merak ediyorum. Mörtling'den herkese günaydın demiş. Oo, Mörtling burada mı ya? Bir de bizim Mörtling'den Kamer vardı ya. Bu nereye gitti? Kamer! Mörtling deyince dün Eda da Mörtling'deymiş. Benim kaybolduğum tren istasyonu Mörtling hiç unutmayacağım ya. Abi orada kayboldum ya. Yemin ediyorum var ya, aşırı derecede internetim yok, aramam yok, o yok, bu yok. Sağ olsun Murat abim ya. Geldi ya, yanımıza geldi ya. İbocum dedi, geleyim dedi, ne yapayım ya. Vallahi. O değil, Sydney'de de kaybolursak ne yapacağız bilmiyorum.

0: Ya ne güzel bir şarkı ya. Tuğba Analiz dinliyor bizim Ankara'dan. Ben sana diyor kendimle beraber simiti de getireceğim diyor. Ya ne tatlı ya. Ya şimdi bizi sevgili Tuğba, kıymetli arkadaşım benim, çok sevdiğim Ankara'dan Tuğba Analiz, ona da selam yollayalım. Hera attın diğer ucuna. Hera nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Tuğba buradan, ben de selam yolluyorum canım benim.
0: Tuğba çok iyi ya, yemin ediyorum. Sen Avustralya'dan selam yolluyor. Ta dünyanın o bir ucundasın. Ya gerçekten Avustralya'da yaşamak nasıl bir duygu Hera?
1: Muhteşem. Doğayla baş başa. Böyle kocaman ormanın içinde yaşıyorsun gibi. Doğal.
0: Ormanın kralısın yani. Çok iyi.
1: Ben ormanın kraliçesiyim, evet.
0: Kral var mı? Ormanın kralı var mı?
1: Kral henüz yok.
0: Ya çok iyisin ya, yemin ederim.
1: Ormanda arıyorum.
0: Süpersin. İnşallah kralını bulursun canım benim. Şimdi dinleyicilerimiz böyle bugün, evet, doğum günü olan bizim çok güzeller güzeli arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz var. Zuhal ablanın bugün mesela doğum günü, tamam mı? Boğa kadını.
1: Evet.
0: Gürcan abi, evet, de yakışıklı eşi. Onlar benim ailem. Çok seviyorum onları. Tamam mı? Şimdi Boğa ile başlayalım. Normalde Koç ile hep başlıyorduk ama doğum günü olduğu için bir ayrıcalık yapalım mı Zuhal ablamıza?
1: Yapalım. Zaten ayrıcalığı yapalım boğalara. Çünkü boğalar 8 senedir güçlü bir Uranüs transitini yeni atlattılar. Sağlam kalabilenlere burada selam yolluyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Ben de bir yükselen boğa olarak. Diyoruz ki boğalara, boğalar zaten parayı kokusundan tanır. Müjde verelim. Bu hafta cebine çok güzel fırsat gelecek onların. Ama kesin olur diye atlamasınlar. Onların mottosu önce güvenecekler, sonra harcayacaklar. Ama kendine de bir şey olacak, hak etti artık.
0: Oo, Zuhal abla hak etti diyorsun yani, bir şey olacak.
1: Evet, artık hak etti. 8 senelik Uranüs transitinden sonra hak etti Zuhal abla diyorum.
0: Ama bir şey soracağım, hak etti ama yine ödeme işlemini yine bizim Gürcan abi yapacak. No, Gürcan abim yine mutsuz olacak kocası. Allah'ım ya. Ama
1: Zuhal ablamız o zaman tadını çıkarsın diyelim.
0: Hayır, şimdi Gürcan abi daha çok mutlu olacak. Emin ol yani, çünkü onu birbirlerini sevdikleri için güzel olur. Peki boğaların enerjisi bu. Diyorsun ki güzel haberler, güzel nakite dönecek olan. Güzel. Para. Parayı herkes
1: evet,
0: sever.
1: Evet, çok güzel.
0: Başka?
1: Evet, parayı onlar zaten tanırlar.
0: Terazi kadını sevgili Sevilay. Sevilay da Viyana'dan. O da mağazada çalışıyor. Güzel camlarını silmiş. Paspasını atmış. Kız bu kadar güzel enerjisi. Hem kendi güzel hem de mağazası da çok güzel çalışıyor.
1: Teraziler muhteşem İbrahimciğim. Maria, terazi kadın özellikle böyle zarafetin vücut bulmuş halidir. Bak onları böyle anlatırken bile böyle zarif anlatıyorum. O kadar zarifler ki. Ama bu hafta onların karar vermesi gerekiyor.
0: Bir saniye. Teraziler de var. Hepsini bir söyleyeyim de. Ayşe Hollanda'dan, onu da söyleyeyim. O da terazi kadını. Eda Baden'den, Avusturya terazi kadını. İbo'cum ben de teraziyim demiş Nihal. İbo ben de teraziyim. Hello, terazi geldi. Bunlar söyleyeyim ki Rimini'den sevgili Özgül terazi. Şimdi konuşabiliriz tüm terazileri. Buyurun.
1: Bütün o zarif terazilere selam, sevgi gönderiyorum ben Sidney'den. Ama bu hafta dediğim gibi onların artık karar verme zamanı. Biraz kararsız kalabiliyor teraziler. Hayat artık onlara bu hafta diyor ki seç artık. Sağa mı gideceksin, sola mı gideceksin, eski mi, yeni mi, sonsuza kadar düşünemezsin diyor.
0: Allah.
1: Bu hafta bu demesi lazım. Evet, seçim haftası onlar için.
0: Yani bir şeyleri neyse artık hani kafalarındaki falan, seçim haftası diyorsun terazilerin. Güzelmiş,
1: evet, seçim
0: bakalım.
1: Seçim haftası.
0: Güzel bir oy versinler o zaman. Süper ya.
1: Versinler teraziler. Teraziler çok zarif insanlar gerçekten. Çok seviyorum onları.
0: Çok güzel. Peki yaylar için bir şeyler söyle. Tüm yaylar toplanın. Yayları ne bekliyor?
1: Yaylar toplanın. Bu hafta ilişkilerden kaçmak yok diyoruz. Onlar Uranüs transitine başladılar. Çok renkli günler bekliyor. Hatta bir 7 sene bekliyor diyorum yayları.
0: Oo,
1: onlar
0: yayları.
1: Çok böyle konuşacaklar, yüzleşecekler, samimi olacaklar, kaçmasınlar, kaçamayacaklar, zaten yakalanacaklar diyorum. İlişkilerden kaçmak yok yaylar.
0: Yayları güzel anılar, güzel heyecanlar bekliyor diyorsun. Güzel.
1: Çok güzel heyecanlar bekliyor, evet. 7 senelik bir serüven bekliyoruz.
0: Bakalım aslanları ne bekliyor? Nuray ablamız ve tüm aslanlar. Bircan, o da aslan. Ondan sonra tüm aslanlar, sevgili dostlarımızdan da gelsin bakalım.
1: Şimdi aslan burçları zaten sahnede doğmuşlar. Bir de şimdi Jüpiter geçişi olacaklar. İyice böyle sahnede parlayacaklar. Bütün spotlightlar onların üstünde olacak. Ama dikkat etsinler. Herkes onları alkışlamaz. Aslanlar çok kıskanılır. Bazıları aslanları sadece izler. Hatta dediğim gibi biraz kıskanır. Yine de aslanlara bu hafta diyoruz ki asla o asaletinizden ve yürüyüşünüzden ödün vermeyin.
0: Güzel. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ya şimdi onlara mesaj var ya. Şimdi onlara alınırsın artık ben. Bizim Tuğba'nın burcu neydi? Ankara'dan. Bak bana simit yollayacakmış. Ankara simidi yollayacak. Oo! İşte bak ya, geliyorum. Bak gördün, bak şu anda, bak şu anda sevgili sen görmüyorsun. Şu an simit geldi. Mahmut abim, benim canım dostum, hemen bana simit getirdi ya. Ne güzel kokuyor ya. İyi ki varsın. Otofire'de gördün değil mi? Hayallerim nasıl gerçek oldu?
1: Biz Tuğba'yla Mayıs'ta buluşacağız İstanbul'da. Ben de simit istiyorum. Buradan sesleniyorum, Tuğba hazırla simitlerimi.
0: Tuğba simitleriyle beraber gelecek İstanbul'a, süper.
1: Evet.
0: Ayın kaçında geliyorsun, evet, sen tarih olarak?
1: 29'unda muhtemelen orada olacağım.
0: Hadi bakalım gel, seni güzel ağırlayalım. Çünkü sen de bizi Avustralya'da güzel ağırla.
1: Evet.
0: Peki.
1: Tuğba yengeç burcu.
0: Yengeç, o zaman bu hafta... aslanları söyledin sen, yengeçleri şimdi söyleyelim.
1: Evet, yengeçler de bu hafta böyle duygusal Netflix modunda diyelim. Geçmiş anılar, eski mesajlar, hepsi böyle tekrar tekrar oynayabilir. Ama şunu unutmaması gerekiyor. Artık onlar o eski sahnenin oyuncusu değiller. Gözyaşları bu hafta serbest ama dozunda.
0: Harikasın ya. O zaman Avustralya'ya bir 5-10 dakika mola verelim. Sydney'den bizim çok kıymetlimiz. Bakın bu burç yorumlar için sizi ta dünyanın öbür ucuna bağlıyorum, yemin ediyorum. Hera'ya bağlıyoruz. Hera süpersin ya. O zaman güzel bir şarkı dinleyelim. Sonra hangi burçla devam edelim? Dinleyicilerimiz yazsınlar. Sonra sana tekrardan bağlanalım. Olur mu?
1: Peki, olur.
0: Süpersin Hera.

Herkese bir kez daha günaydın. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize Meryem hoş geldin. Günaydın hocam diyor. Ya Meryem sen neredesin ya? Garipten haberler aldım sizden hocam diyor. Sizinle ilgili ne o? Yaz bakalım bize Meryem. Bir de dokunamadım sana ben senin aslında niye? Evet ya deliyim ama demiş çok mutluyum diyor. Çok güzel dedin diyor. Gerçekten öyle ya. Sevgili Nuray ablamıza Southside Piercing hoş geldin Stuttgart. Hera'ya çok teşekkürler. Müthiş anlattı beni demiş. Teşekkür ederim İbocuğum diyor. Valla bir tanesin sevgili Sevilay bizim için kıymetlisin. Doktor simitler nerede demiş ya. Vallahi süpersin ya. Burçların içinde. Burçlar için bana bağlan diyor. Vay. Doktor ya. Doktor diyor ki burçlar için bana bağlan ben anlatayım demiş. He? Çok iyi ya. Ama simitler çok iyiymiş. Şimdi Tuğba diyor ki Tuğba Ankaralı. Ya diyor geldiğim zaman inşallah simitlerimle beraber geleceğim Ankara simitiyle. Ne önemi var, gitmesen kal. Çok teşekkür ederim demiş güzel yorumlar için diyor. Hera'ya sevgili Zuhal ablam ne demek. Avustralya'da Sydney'de dünyanın öbür ucunda hava yolculuğuyla 21 saat sürüyor bulunduğu yer. Şu an sonbahara hazırlanıyorlar onlar. Biz yaza hazırlanıyoruz onlar sonbahara kafalarına göre takılıyorlar. Musmutlu güzel bir hafta diliyorum demiş. Almanya'nın Essen bölgesinden Derya geldi. Hoş geldin. Ne farkı var? Eklerime kadar aşıyor. Terazi ve tüm terazi burçlarına selamlar. Eklerime kadar aşıyor. Bay Fire çok teşekkür ediyorum. Harika görünüyorsun ya Ayşe. Diyor ki haftaya güzel başladım işinin başında. Helal olsun kız. Hollanda'dan Ayşe. İbo. Enerji yok bugün bende demiş. Oho sen de şu negatifi çekmekten keyif alıyorsun ya. Hadi biraz mutlu olalım. Enerjimizi hissedelim. Tuğba Analiz ne yazmış? Bir şarkı istedi bizden. Teşekkürler. Bu arada Arzu ve Nihal teşekkür ediyorum. Mahmut Kıvırcık çok teşekkürler. Mahmut Kıvırcık iyi haftalar diliyoruz günün şarkısı. Tüm dostlara sevgiler selamlar. Leyla işinin başında diyor ki haftaya güzel enerjinle başladım demiş. Mağaza sektöründe çok sevdiğim birisi benim için değerli. En sevdiğim şarkı ne demiş? Ömrüm bu aralar bu şarkıyı dinlemekle geçiyor demiş. Favorilerim arasında. İzlediğim diziden sanırım demiş. Hangi şarkı Leyla'cığım? Hangi şarkıdan bahsediyorsun? Dizide izlediğin favori şarkı?

Yengeçleri söyledi mi diyor. Vallahi yengeçleri söyledin mi Hera? Karıştı vallahi burçlar. Ümit Besen'den bir şarkı istiyorum demiş. I Love You şarkısını istersen bu şarkı istiyorum ve özellikle Mevlüt Ersöz'e armağan olsun demiş. Mevlüt Bey bak şarkı size geliyor ya. İbrahim çok istiyorum bu şarkıyı demiş. Dinliyor şu anda Ankara'dan Mevlüt Bey. Mevlüt Bey'e Ümit Besen'den I Love You, I Love You. Ya çok güzel bir şarkı da şimdi listeye bir bakalım uygun olursa niye çalmayalım ya. Hatta dur çalalım ya. Bugün herkesi mutlu etmek istiyorum ya. Bugün herkes mutlu olsun ya. Ümit Besen I Love You. O muydu şarkısı? Gelsin bakalım bu şarkı mı? Hangi şarkısı? Bir bölüm dinletelim yayında biraz. Eğlence olsun. Hazır mısın Tu? Sevgili Tuğba ve Mevlüt Bey ve sevdikleri için Ankara. Şimdi bazı istek şarkılar var. Radyonun akışına çok uygun değil ama arada herkes gönlü olsun, mutlu olsun. Hocam çoktan beriyim buradayım demiş. O kadar mesaj gelmiş ki ben bayağı geç okudunuz beni diyor.

0: Hocam yayından sonra arayayım sizi demiş. Bana sıra gelene kadar bayağı yazan var diyor. Aynen Meryem'cim, arayacağım seni. Sen ara direkt. I love you, I love you. Do you love me? Yes I do. O güzel gözlerini gördükten sonra. Hafta sonu nar suyunu çok içtim demiş ya. Vallahi süpersin Ayşe. Çok fazla nar suyu içme kız.
1: Seviyorum seni. Sanki deli gibi öldürecek beni.
0: Zeynep İstanbul Avcılar'dan, İbo ruh halime bir bak demiş. Ya Zeynep, sen bu ruh halinle var ya. Kızım yalnız çay içmeye gidiyorsun, yalnız yemek yemeye gidiyorsun. Ne yapacağız bu kadınla biz ya? İkizler Burcu yalnız kalır mı ya? Bence bu ikizler değil. Hera'ya bir soralım. If you love me, kiss me, kiss me. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. Eskişehir'den Erhan abimize de günaydın, iyi yayınlar demiş. Selamlar İbocuğum. Selamlar abim. Senden başka sana... Bir bölüm dinlettik. Tuğba'cığım çok teşekkürler gerçekten. Bir bölüm hani gönlü olsun diye. Tuğba Analiz ve Mevlüt Bey, seviliyorsunuz. O zaman nerede hareket, orada bereket. Hazır mıyız? Birbirinden güzel şarkılarla eğlenmeye ve oynatmaya devam edelim. Tarza uygun en güzel şarkılar tabii ki radyonuzda. İşte gelsin bu şarkı. +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.

Pindirinx'te güne başladık. Keyfimiz yerinde Pindirinx. Enerji içeceği biliyorsunuz İbrahim Elden'in sponsoru. Tuğba ve Mevlüt Bey, hadi bakalım. Şarkılar sizin için armağan olsun. Selam, ben Serap. Nasılsın İbo? İyiyim canım. Sen nasılsın? Atilla ile beraber dinliyoruz, bize de bir şarkı. Irmak, çok teşekkürler. Maviş gözlüğümle dinliyoruz demiş. Aşk yaşıyorlar. Sabah sabah nasıl bir aşk bu ya? Abi sabah millet daha kahvaltı yapmamış. Ne güzel bir tutku diyor. Ne kadar güzel bir aşk diyor. İbocuğum çok heyecanlıyım. Dünyanın en güzel duygusunu yaşıyorum demiş. Ne kadar güzel ya. Heyecanınızı kaybetmeyin ya. Yeni insan tanıyın, alışın, vakit geçirin. Hayat gerçekten üzülecek kadar uzun değil. Mutlu olun ya. Vallahi süpersiniz. Zeynep İstanbul Avcılar'dan. Hayatıma renk katacak olan büyük aşkı bekliyorum. İnşallah bulacağım. Vallahi sen bul. Başımızın tacısın. Seni seviyoruz Zeyno, biliyorsun. Senin mutluluğun bizim için çok önemli. Merhaba abim, Viyana'dan selamlar, sevgiler demiş. Ya Viyana'nın enerjisini yansıtan güzel insan, nasılsın? Bir isim yazsana bize ya. Sevgili Ufuk arkadaşımızı da kaydeder misiniz arkadaşlar? Ufuk'u da kaydedelim. Nasıl? Dün geceden Suudi'yi kaydedelim. Leyla'yı kaydedelim Vadi İstanbul'dan. Sevgili Enes'i kaydedelim. Duygu'yu kaydedelim. Ah.

0: yakışmadın acıdan.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, bizi kim nerede dinliyor? Dünyanın en güzel duygusu. Tabii radyoda biz yıllardır çalışıyoruz. Sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şenol abi günaydın, iyi sabahlar, nasılsın?
2: Dediğin gibi kanki, hayat çok kısa, tadını çıkaralım. Gelirken şey yap, öyle iki lafımlık getirsen, buradakiler bayat oluyor.
1: Ya bu adam var ya, ya Şenol abi seni seviyorum ya. Senin canın sağ olsun ya sana. Şimdi Şenol abi dünya tatlısı, ne zaman gitsek bizimle çok ilgileniyor. Var ya bir tane, Esin ablam da öyle tabii. Yeğenimiz de öyle bizim. Vallahi o güzel aileyi tanımaktan. Ben şimdi Şenol abi ilk Vadi İstanbul'da tanıdım. Asaf'la beraber, Umut Asaf'la. O kadar tatlı, yakışıklı, fotoğraf bile çekildik. Dedim ki Allah'ım ben bu çocuğu yerim, bal bal. Vallahi çok akıllı ya. Bu güzel şarkılar sevgili kıymetli abime de armağan olsun, Şenol abi. Bana ne güzel böyle çikolatalar falan da getirmiş. Adam ya vallahi. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın dört bir yanında dinleyenlerden bir şey rica edeceğim. Uzun zamandır bizi dinleyenler, ilk kez mesaj atacak olanlar, şöyle bir mesaja gelir misiniz lütfen? Dün mesela Sude diyordu ki, uzun zamandır dinliyorum, eşiyle beraber dinledi dün. O kadar güzel bir aile kazandık ki. Arkadaşlarımız o isimleri de kaydedeceklerdir. Bir kez Ufuk Erkan ver misin canlı yayında abim. Ya süpersin deriz tabii ya. Ufuk Erkan nasılsın kardeşim? İbocum kovaları anlatmadı ama Hera demiş, doğru. Hera çok şeyi yarım bıraktın ya. Ama zihin analizini de Tuğba analiz yapacak şimdi. Onu da ayarlayacağız. Ama öncesinde birkaç dinleyicimizden mesajlar var. Onları da okuyalım. Ertuğrul, çok teşekkür ediyorum. İbocum burayı hatırladın mı demiş. Oo, Elif. Nasıl hatırlamam ya? Birinci Viyana burası. Ha, şeyi hatırladın mı diyor, restoranı. Ya sonradan gördüm. Geldiğinde tekrardan seni oraya götüreceğim demiş. Vallahi Duygu, sen benim için çok kıymetlisiniz. Tuğçe, Gönül, birinci Viyana'dan benim canlarım. İyi ki varsınız. Benim için çok değerli arkadaşlarımsınız. O yüzden sizin yeriniz bende çok ayrı.

İsveç'ten benim canım dostum abim, sevgili Sabri Baba'ya da, Sabri Salih İsveç'in kralı ya. Bu güzel şarkılar armağan olsun, onu sevenlere de armağan etmiş olalım. Kıymetli dostlar, Mayıs ayındayız. Bugün Mayıs enerjisini yaşıyoruz. 4 Mayıs Pazartesi sabahından sesleniyorum. Yayınlarımız Kuzey Kıbrıs'ta 97.0 frekansına karasalda, Yunanistan'da 106.9 karasalda, Yalova ve Bursa, İstanbul ve Bolu, Düzce ve Adana'da karasalda yayında. Teşekkürler. Çarşamba günü çok önemli bir toplantım var. Radyo 45'lik ailesiyle, sevgili kardeşim, sevgili dostum, sevgili İsmail Adıyaman, canım benim, iyi ki varsın, sevgili Yaman'ım. Bu çarşamba günü güzel bir toplantımız olacak. Radyo 45'lik ve Kalp FM bizim kardeş radyolarımız. Ben Viyana'da çok seviyorlar, ben onları da aşırı seviyorum. Her zaman da onlarla beraber olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Gülümser Hanım, günaydın, iyi sabahlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, Canan Erçetin sevenler var mı? Canan Erçetin 10 Mayıs Pazar günü, Anneler Günü için Canan Erçetin konserine iki kişiyi göndereceğim, bilginiz olsun.

Şimdi Seçkin dayı diyor ki günaydın İbom, nasılsın, iyiyim sen? Koç kadın Ebru, günaydın, hoş geldin. Ya ben senden bir şarkı istesem çalar mısın İbo ya? Bak Spotify, YouTube'dan dinliyorum ama senden dinlemek istiyorum demiş. Ya zaten Spotify'dan, YouTube'dan dinlemek başka, benden dinlemek başka yani. Haberiniz olsun, onu bir kere kafanızda yer edin. Evet ya, okey, müzik var var ama ya radyodan başka. Bunu bir kere bilmek lazım, okey? Seviyorum. Bu arada 6 Mayıs'ta yani 2 gün sonra Türkiye'de 1927 yılında ilk anons yapıldı Sirkeci Büyük Postane'de. Radyo programcılığı günü 6 Mayıs yani çarşamba günü, bilginiz olsun. Radyo tarihi çok önemli Türkiye'de. 1927 yılında yani 6 Mayıs 1927'de ilk anons yapıldı radyoculuğun, radyo programcılığın, radyonun ilk sesi. Bizim için de kıymetli, biz meslektaşlarımızla tabii ki çok önemli bir etkinlik oldu. Birçok radyocunun bir arada olduğu Ulaştırma Bakanlığımızın da böyle kapsamında güzel bir etkinlik oldu. 6 Mayıs bu çarşamba günü kutlayacağız.

0: İbo bir yandan evi temizliyorum, bir yandan seni dinliyorum. Valla iyi geldi demiş. Sağ olun ya. Pindrinks'e güne başladık bugün. Pindrinks'ler olmasa var ya bizim enerji hiç nine. O yüzden biraz Pindrinks'i bol bol tüketelim. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde bakın. Bintat süpermarketlerinde var ama diğer Türk marketlerinde de var. Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bol bol için. Her içtiğiniz Pindrinks İbrahim Elden'e doğrudan katkı sağlıyor. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz.
1: Isıtır seni de beni de kime ne. Demek ki böyle aşk dedikleri şey.
0: Bintal süpermarketleri 10. Viyana, 12. Viyana ve Korneaburg şubesinden sonra önümüzdeki günlerde 3 şube daha geliyor. Sürpriz hediyeler, güzel açılışlar. Bintal süpermarketlerini takip etmeye devam edin. Şeref abi bu konuda çok başarılı, iyi bir

Herkese bir kez daha iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Tabii dünyanın çeşitli ülkelerinde yayın yaptığımız için şimdi biz hep günaydın diyoruz ya. Mesela Avustralya'da şu an akşam. İyi akşamlar Avustralya. Ya Avustralya'da dinlenmeye başladık. Şimdi ben o kadar çok link yolladım ki dünyanın o bir ucunda dinleniyoruz dedim. İnanmadılar. Arkadaşlar İbrahim Elden benim bir huyum var. Ben çalıştığım kurumlarda biraz böyle uzaya, yani uzayda bile dinletirim yani. Bakın mesela Avustralya'da bugün Hera bizimle. Ne kadar güzel, Sydney'den. Sonrasında yine çok sevgili sanatçımız Murat abimiz, bizim kıymetlimiz Murat Eltan. Murat abi duyuyor musun? Elbette ismi çok güzel bir eseri var. Birazdan paylaşacağım. Murat abi de çok seviyoruz. Sevgili Ant Media PR'ın sanatçısı Arif Antlı'nın. Murat Eltan, Murat abi seviliyorsun. Ant Media PR şarkı bize yolladı Arif. Dedim ki dostum ne güzel bir şarkı ya. Valla aynı zamanda çok kıymetli müzisyen. Keman virtüözü sevgili Murat Eltan. İyi ki varsın Murat abim. Avustralya'da şu anda, orada tabii ki herhalde saat 7 falan değil mi abi? Avustralya'ya gideceğimiz zaman da Murat abimiz Hera var, Murat abimiz var. Keyfimiz yerinde be. En güzel şarkıları sizlere de armağan edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olanlar var. Çok sayıda mesaj var. Leyla'cığım diyor ki, İbom bugün çok mu yoruldun sen bakayım? Mağazayı düzeltiyormuş. Vallahi hayatım biraz. Dün gece de yayın yaptım saat 2'ye kadar Türkiye saatiyle. Ondan sonra saat 4'te uyudum. Çok uykusuz kaldığım için sesim biraz çatallı olabilir. Yapacak bir şey yok. Ya bazen aşkın sesini yapıyorum. Niye biliyor musunuz? Hani bazı uçuşlarım benim yayınıma denk geliyor. Şimdi izin isterken de yüzüm kızarsın istemiyorum patrona karşı. Sağ olsun o beni çok sever ama ben de onu çok seviyorum. O yüzden gerçi o sevgisini dile getiremiyor. Gizli seviyor beni. Olsun, yapacak bir şey yok. Ben dile getiriyorum. Ya ben böyle sevdiğim insanı şey yaparım. Hoşlandığım, beğendiğim. Direkt böyle ona hissettiririm mesela. Ben o enerji, o heyecanı severim. O teması, o muhabbeti, o heyecan. Dünyanın en güzel duygusu bence. Murat abi ne güzel okumuşsun ya. Allah Allah. Murat Eltan elbette. Yeni çıktı. Buyurun

Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Şöyle güzel parfümü de sıkayım da. Vallahi dinleyicilerim sağ olsun ya. İyi ki varsınız. Bugün de beni yalnız bırakmadınız. Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve dünyanın her yerinde, Avustralya'da, Kanada'da, Amerika'da bizleri dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Sarılalım birbirimize. Evet. Güzel bir hafta olsun. Enerjimizi hissedelim. Bir aksilik olmazsa yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sponsorlarıma çok teşekkürler. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sundu. Aynı zamanda da Pindrix İbrahim Elden'i sundu. Bu önemli duyuruyu da, bilgiyi de paylaşalım. Yarın görüşmek dileğiyle.

0: Biyomer. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. İlkokullarda Almanca sorunu büyüyor. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'daki okullarda Almanca seviyesi yetersiz olan öğrenci sayısı artarken sınıfta kalanların oranı da yükseliyor. Yetkililer bu durumun eğitim ve entegrasyon açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. ABD USB-C dönemi başladı. Yeni düzenleme ile artık tüm telefon ve dizüstü bilgisayarlar USB-C ile şarj edilecek. Ancak her USB-C kablo aynı değil. Kullanıcıların Power Delivery desteğine ve watt değerine dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar güvenli ve tam performans için yalnızca sertifikalı kabloların kullanılmasını öneriyor. Öğretmen alımı başladı. Avusturya Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı için 6200'den fazla öğretmen alımı yapacak. Başvurular 8 Mayıs'a kadar devam ediyor. En fazla öğretmen ihtiyacı zorunlu eğitim okulları için Viyana'da bulunuyor. Trafikte kameralı denetim dönemi başlıyor. Avusturya'da 1 Mayıs 2026 itibarıyla şehir merkezleri ve kritik bölgelerde otomatik plaka tanıma sistemi devreye alındı. Yeni sistemle belirlenen alanlara izinsiz giren araçlar otomatik olarak tespit edilecek. Yetkili araçlar dışında kalan sürücüler için cezalar 726 Euro'dan başlayıp 2180 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Sistem veri koruma kurallarına uygun şekilde çalışıyor ve yalnızca plaka bilgilerini kaydediyor. Viyana'da yasa ihlallerine geçit yok. Viyana Belediyesi görevlileri denetimler kapsamında bir mağazayla bir oteli kapattı. Şehir merkezindeki mağaza ruhsatsız faaliyet, usulsüz çalışma saatleri ve fiyat etiketi eksikliği nedeniyle mühürlendi. Viyana'nın 15. bölgesinde bulunan bir otelin ise izinsiz işletildiği, ayrıca fuhuş ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edildi. Otel kapatılarak mühürlendi. Kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Viyana'nın 22. bölgesinde yaşanan aile içi şiddet olayında 46 yaşındaki bir adam gece saatlerinde eşine bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan 44 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırıya müdahale eden çiftin 26 yaşındaki kızı ve 23 yaşındaki oğlu da hafif yaralandılar. İki kardeş babalarını etkisiz hale getirerek polis gelene kadar kontrol altında tuttu. Polis olay yerinde bıçak ele geçirirken saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 13 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk haftaya kaldı. Lider Galatasaray şampiyonluk için geldiği Samsun deplasmanında sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Takipçisi Fenerbahçe ise Başakşehir'i 3-1 yenerek puan farkını 4'e düşürdü. Trabzonspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken Beşiktaş deplasmanında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.
3: Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Evet efendim, herkese sıcacık sıcacık merhaba, merhaba, merhaba, ben geldim. Ve an itibariyle başlıyoruz.

0: Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Takvim yaprağımız 4 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Ve günlerden Pazartesi. Haftanın bu ilk gününden Viyana FM'in Isparta stüdyolarından merhaba dedim. Soğuk soğuk kış günü gibi bir havadan merhaba diyorum.
1: Bir şarkı bir an yeter. Karmaşada buluruz.
0: Evet, ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Radyolarınızın başına hoş geldiniz.

0: Evet, program sponsorlarımızdan ana sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hem kendi adıma, hem sizler adına, hem radyom adına. Evet efendim, hafta sonu Nova Süpermarket'in Instagram hesabına baktım. Bakayım dedim hangi dinleyicilerim takibi almış. Acaba hafta sonu kimler gitti Nova Süpermarket'e diye düşündüm.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

Evet efendim, şu anda 22. Miyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in Instagram hesabındayım. Son paylaşıma bakıyorum. Yine action'lar var. Efendim çok güzel indirimler var. Valla Özbaşak, Leziz ve bu köfte galiba. Ay köfte mi? Evet, indirimler var. Çok da güzel indirimler var. Girin bir bakın. Ayranda bile indirim var yani. Aa, Çaykur'un çayı. Wow, çok iyi. Çok iyi. Umudun sesi yarışı. Ya şimdi Almancam olmadığı için tam çeviri yapamıyorum ama girin bir bakın bence. Evet efendim, şimdi kimler bizlerle birlikte? Öncelikle bize ulaşabileceğiniz, programımıza ulaşabileceğiniz WhatsApp mesaj hattımızı da sizlerle paylaşayım. Artı 43 660 130 19 79. Gelsin o güzel notlarınız, yorumlarınız. Evet efendim, ben diyorum ki pazartesi günleri, hani haftaya da başlıyoruz ya, hiç kullanılmamış bir hafta bizi bekliyor ya. Efendim ne güzel şeyler yazacağız, kim bilir bu hafta sayfalara. Temennim odur ki çok güzel bir hafta olsun. Böyle doya doya yaşayabileceğimiz, her anının tadını çıkarabileceğimiz, başarıyla dolu, huzurla dolu, sağlıkla dolu bir hafta olsun. Böyle temenni ediyorum hepimiz için. Paylaştıkça çoğalır. İçimizdeki o ışık el ele verince. Evet, kimler bizlerle birlikte, şöyle hemen bir bakıyorum. Efendim öncelikle sevgili Tamer'i görüyorum. Tamer'in mesajını görüyorum. Günay'ın mesajını görüyorum. Cevat bizlerle. Soğuk değil mi İstanbul'da Ayten? Gerçekten. Kış geldi ya. Türkiye'ye kış geldi. Yani geneline kış geldi. Dün kar yağdı burada. İnanamadım gerçekten. Ve Ispartalı Ayşe, merhaba. Kemal bizlerle birlikte, sevgili Derya bizlerle, Gülcan bizlerle, Ümraniye Pop Pet Shop'tan bizi dinleyen sevgili Aydın bizlerle, Suat selam abla demiş, Salzburg'a sevgiler, selamlar. Salzburg'dasın değil mi? Suat'cığım merhaba. Ve şöyle bir bakıyorum, selamun aleyküm. Saygılar, Alparslan Durmaz. Alparslan, sevgili Alparslan, bu mesaj bana mı ait? Bu arada reklam jingle'ımız da girdi. Allah Allah diyorum ya. Ben o kadar çok konuştum mu ya? Ve aleyküm selam sevgili Alparslan. Bu mesaj benim mi? Alabilir miyim bu mesajı?

aynı yolda. Sevgili Muhammed bizlerle birlikte. O zaman güzel bir sese, güzel bir enerji dolu parça armağan edelim değerli sanatçımız Efe'den Gımıl'dan. Tüm yörükleri oynatalım değil mi Muhammed? Kurar, haftamız güzel başlasın. Olur, vallahi güzel olur. Hoş geldin bu arada.

Evet, Yusuf'un Zeynep'i. Merhaba, hoş geldin Cancağızım. Nasılsın? Yeni hafta mutlu huzurlu geçsin. Tüm dinleyenlere sarıldım. Tüm dinleyenlere selamlar, sana sarıldım demiş. Ben de sana sarıldım. Yol fotoğrafıyla gelmiş. Huhu, nereye yolculuk? Almanya'daki tatil bitmiş, geri dönüş başlamış. Evet, direksiyonda Yusuf hocamı görüyorum. Aa, ilk defa direksiyonda görüyorum. Hep yürürken, koşarken, bisiklette görüyordum. Hocam merhaba. Orhan, sevgili Orhan Kaptan merhaba. Selam Ezlem, hoş geldin demişsin. Teşekkür ediyorum, hoş gördüm, hoş buldum. Hayırlı günler abla, kolay gelsin. Kemal, Erdatlı babamla siz ne güzel yerlerdeydiniz. Storylerde gördüm valla. Ve Arda'yı görüyorum. Selamlar abla, iyi yayınlar. Ben geldim, dinlemedeyim şimdiden. Bulut hayırlı olsun. Hafta sonu arabama kavuştum. Arabanın ismini Batuhan koydu. Beni çok şaşırttı. Batuhan çok şaşırttı. Yani ben Bulut koymuştum aslında. Arda'dan önce de Bulut'u düşünmüştüm. Hiç sizlerle paylaşmadım. Batuhan Miniko dedi. Japon arabası Miniko yakışır dedi. Ben de dedim ki olsun ya. Oğlumu mu kıracağım? Miniko Bulut. Aramıza hoş geldin.

0: Evet, Taner'in mesajıyla devam edeceğim ama programımızın ikinci sponsoru Pindrinks, ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz, İstanbul Ayazağa'da üretiliyor ve bence gurur duyduğum bir tarafı var. Hem %100 yerli oluşu hem de genç girişimci Barış Konca tarafından üretilen, düşünülen, olması gerektiğine inanılan ve o inancın peşinden koşularak böyle güzel bir içeceği hem bize hem Avrupa'ya hediye eden güzel bir firmadan bahsediyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bile raflarda görebiliyorsak gurur duymamız gerekiyor. Ve tabii ki Viyana'yı da Pindrinks'le buluşturan Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks. Enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks. Enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Allah, şimdi Yusuf Hoca'yı düşünemiyorum. Direksiyon başında bir de. Arabayı sağa çeker bu adam. Vallahi yolun kenarında oynar diye düşünüyorum.

Şimdi Ayşe'yi de düşünemiyorum. Şöyle nazlımda. Ayşe de işi gücü bırakıp aman bizim oğlanlar çıktı.

Oho Kemal. Ablacığım hoş geldin. Yayınlar kulağımız her daim seninle. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kulağınız da bende olsun, gönlünüz de bende olsun. Bu arada Pinterest'in fotoğrafıyla gelmişsin. Acayip mutlu oldum.

Herkese selamlar, iyi haftalar. Beyaz Meleğin hayırlı olsun. Biricik Ayral abla hoş geldin. Ya beyaz değil o, metalik gri ama. Yapay zeka öyle bir şey yapmış. Valla. Bak gülüyor. Duyuyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip eylesin. Kim tutar artık beni? Yollara çıkmak lazım. Hayır Özlem Ayral, otur dünyada. Biricik Ayral abla hoş geldin. Sıradaki eser Gönül Çelen'im Günay Hanım'a gelsin. Saygılar Tamer. Tamer bugün ne dinletmek istersin Günay'a? Senden bekliyorum. Vallahi bir isim senden bekliyorum. Bu arada şöyle bir kısalım. Kırık masaların sessiz hikayelerini dinliyoruz hep. Kırık masaların sessiz hikayelerini dinliyoruz hep. Oysa sesli hikayelerin susmuş insanlarını dinlemek lazım. Wow. Sesli hikayelerin susmuş insanları. Çok güzeldi. Tamer kendi kaleminden mi? Çok başarılı.

0: Fransa'ya sevgili selamlar gönderiyorum. Günaycığım, merhaba. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın?
1: Çok iyiyim ya. Acayip iyiyim. Bomba gibiyim elhamdülillah.
0: Hatta bir de süperim. Umarım iyisindir. Sen de inşallah iyisindir. Güzel bir gün, hafta dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki parça Tamer Bey'e gelsin. Sen Tamer'e ne dinletmek istersin acaba? Bugüne kadar hiç sormadım. Hadi soruyorum. İngiltere'ye sevgiler selamlar. Cevat merhaba. Merhaba. Haftanın ilk gününden Özlem abla, nasılsın?
2: Çok iyiyim. Sizleri görüyorum. Daha iyi oluyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum sana.
2: Teşekkür ederim.
0: Sana da iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler.

0: 7 Tepeli Şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Aytencim hoş geldin. Soğuk bir İstanbul gününden herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bu arada benim güzel ablam nasılmış bakalım? Çok iyiyim ya. Çok yorucu bir hafta sonu geçirdim arkadaşlar. Bakmayın böyle çok neşeli olduğuma. Ama gerçekten böyle nasıl anlatılır? Hem hüzünlü, hem çok mutlu, hem çok yorgun, hem çok şaşkın, hem çok heyecanlı. Çok acayip bir hafta sonuydu. Ama benim misyonum bu ya. Özlem Ayral'ın misyonu bu. Şaşırmadım yani.
1: Yanarım, yanarım. Yine de yalanlarına kanarım. Ararım.
0: Biz seni çok özledik. Sen bizi özledin mi bakayım? Aytencim. Valla. Özellikle hafta sonu mesela Sinem'le falan birlikteydik. Valla isimleriniz geçti hep. Hep benim yakınımdasınız, yanımdasınız, yanımda yöremdesiniz. Çünkü kalbimdesiniz. Biz efendim sadece bir radyo programı yapmıyoruz. Bunun farkındasınız değil mi? Biz gerçekten gönül yolunu bir kavşakta buluşturan insanlarız. Bu yüzden de ben bu programa sadece bir radyo programı olarak bakmıyorum. Özledim tabii ki. Beni soracak olursan biraz yorgun, az başarısı var ama çok şükür diyelim. Baş ağrısı. Ekranlardan uzak dur lütfen. Çok su iç. Bol bol su iç. Yerim aldım ablam. O kadife sesindeyim ablacığım. Öptüm bal yanaktan demişsin. Ben de seni çok ama çok öpüyorum. Ve devam edelim mesajlarınıza. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Derya'cığım merhaba. Merhaba. Güzel sesli kadın. Hoş geleceksin birazdan eminim. Yayına girmeden daha girdiğim ilk dakika reklam spotları dönerken yazmış. Geldim. Buradayım. Sendeyim ve sizdeyim. Güzel bir haftamız olsun. Sağlıkla, huzurla tabii ki. Aşkla. Bitmeyecek sevinçler diliyorum. İyi yayınlar, buralardayım. Kalplerini aldım. Yasladım sol yanıma. Şu bitmeyecek sevinçler diliyorum demişsin ya. Ya o cümle çok güzel bir cümle. Hiç bitmeyecek sevinçler yaşayalım. Gerçekten. Gülcan'cığım merhaba, hoş geldin.

Selamun aleyküm canım ablam ve aleyküm selam. Al bedenimi yanına inan ki yeter bana. Hoş gelmişsin, sana ve bütün dinleyen herkese selam olsun. Öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum. Kullanırım yoluna, bu aşk bir ceza mı bana? Uzanırım yanına, acıyı çekiyorum yine severek nasıl olsa. Benim üzerime üzerime yansın yağmurlar. Neden kara bahtım var? Evet, İstanbul'a sevgiler, selamlar. Ardacığım, nasılsın? Seni de çok andık dün. Böyle bayağı kulağını çınlattık. Yani bir aksilik olmazsa şimdilik hayal. Sadece hayal. 16-17 Haziran inşallah İstanbul. Neden kara bahtım var? Yüküm ağır gelir omzuma, yüklerimin adına büyük. Hem de sana iki kişi daha getiriyorum. Onlar seni çok seviyorlar ve çok merak ediyorlar. Hadi o da sürpriz olsun. Alba adını kazıyana kadar. Bana kalsa bu yağmurlar. Elime düşse de ne yarar. Kor düşer yine. Vuhu. Alba adını kazıyana kadar. Isparta'la Ayşe. Özlem Aral'la keyfe keder zamanı. Gelince özlem bitiyor çilem. Kavuşunca özlem kapanıyor ama çile arka planda güncellenmeye devam. Çilenin güncellenmesi mi var? Var. Her şeyin güncellenmesi var. Mesela pazar günü bana bir güncelleme geldi. Bir şeyi daha çok net anladım. Bu dünyada çok güvendiğiniz insanlardan da bir gün kocaman bir darbe alabilirsiniz. Ama şunu da anladım. O kadar çok darbe alarak gelmişsinizdir ki aldığınız o darbeyle yıkılmazsınız. Sadece öğrenirsiniz. Sen gelince özlem susuyor. Çile mikrofonu kapatmayı unutmuş gibi konuşmaya devam. Bugün çile bülbülünü mü istesem? Aa, alalım Süreya. Gerçekten çoktandır. Hatta sizinle hiç dinlemedim sanki. Bana hatırlat olur mu Ayşe'cim? Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar. Emine Sultan. Özledin mi Erdatlı babamı? Güzel bir hafta ve gün diliyorum herkese. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum. Ve Hollanda'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Mehmet merhaba. Nasılsın? Özlem Hanım hoş geldiniz. Sesinizin ve enerjinizin her zaman iyi geldiğini biliyoruz. Keyifli yayınlar diliyorum. Herkese güzel dinlemeler. Keyifli anlar olsun. İnşallah. Amin. İnşallah. Yeni arabana da maşallah diyelim. Ya vallahi çok... Maşallah diyelim ya, benim nazarım değecek zaten. Hiç kimsenin nazarı değmeyecek, en çok benimki değecek. Teşekkür ederim Mehmet. Güzel günlerde güzel insanlarla birlikte kullanmak istiyorum. Arabama binen herkesin Allah'a dua ettim, böyle bir dua ettim. İyi niyetli olmasını istiyorum. İyi bir enerjisinin olmasını istiyorum.

Suat bir çalışma istemiş. Unutulmaz eserlerden bir tanesi. Ümit Besen'den Tahta Masayı istemiş. Suat'cığım, bana hatırlat ilerleyen dakikalarda. Lütfen hatırlat, tamam, unutabilirim. Ama alacağım sıraya.

O güncüm merhaba, biliyor musun? Bundan zannediyorum iki haftadır seni göremiyorum. Bunun da çok iyi farkındayım. Her dakika, her an, ne zaman işte nokta koyun dediğimde de, işte radyo kimler dinliyor dediğimde de senin ismini görmeye o kadar alışmışım ki. Ve şey düşündüm, acaba bilmeden bir hata mı yaptım, bir şey mi söyledim, kalbini mi kırdım? Hep böyle aklımdaydı. Bugün seni görmek çok iyi geldi ya. Selamlar abla demişsin. Hoş geldin. Hayırlı yayınlar, selamlar. Şöyle bir bakıyorum, çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Valla Türkiye'den. İyi ki varsın o gün ya. İyi ki yazdın. Bugün valla içim rahatladı. Ve neyse. Her şey gönlünce olsun, olur mu?

Evet, Tamer, Berivan, Meşeler'den eskisi gibi değilim hazırladım. Tamam, bugün tamamını dinleteceğim. Bu arada ikinci mesajınla alakalı çok merak ettim. Valla çok merak ettim. Erdatlı babacığım, hoş geldin. Nasıl gidiyor? Ne deniyor? Terapi diyesim geldi ya. Selamın aleyküm. İyi yayınlar kızım. Hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar. Hey! Bak sana bak. Sana özel selam. Sultanım. Emine Sultan. Sana özel selam geldi. Vay!

Ve sevgili Mustafa Çatalkaya güzel bir fotoğrafla gelmiş. Tam sevdiğim fotoğraflar. Böyle alabildiğine yeşillik. Gökyüzü masmavi. Selamun aleyküm abla, hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum. Ben yine dünyaya uzak, uzaya yakınım. Ama çok güzel değil mi? Mustafa çok güzel.

Zuhay. Zuhay. Hoş geldin. Merhaba kraliçem, hoş geldin, sefalar getirdin. Ablacığım sana kocaman sarıldım, öpüyorum. Ben de sana şöyle bir doğum günü sarılması yapıyorum. Vallahi bak, böyle sıkı sıkı sarıldım. Bugün yanında olmayı çok isterdim. Gerçekten yanında olmayı, gözlerine baka baka şunu söylemeyi isterdim. Bundan sonraki hayatında yani öyle güzel şeyler olsun, öyle güzel sevinçler yaşayasın ki bugüne kadar yaşadığım bütün üzüntüler, hüzünler, kayıplar püf uçuversin. Yani çok güzel bir hayatın olsun, gönülden söylüyorum. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle birlikte nice nice nice yaşlar. Bu arada lütfen kimse doğum günü mesajı benden gayrı yazmasın. Kutlamak isteyenler Zuhal'i kutlarlar zaten. Ama ben buradan böyle doya doya kutlamak ve ona sarılmak istiyorum. Sana güzel bir çalışma hazırladım. İlerleyen dakikalarda. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu, bol, bereketli, güzel bir hafta diliyorum demişsin. Evet, güzel bir hafta olsun. Hepimiz için. Bursa'ya, Yeşil Bursa'ya sevgiler, selamlar. Ben de sana bakıyorum demiş. Dur bakayım, eğildim dur. Valla gözlerinin içine bakıyorum şu anda. Ne güzel gülmüşsün. Hep böyle gül, tamam mı? Yeni yaşında ve bundan sonraki bütün yaşlarında, bütün yolculuklarında hep böyle gül. Bu gülümseme hiç eksik olmasın. Tamam mı?

hoş geldiniz. İyi yayınlar, güzel bir hafta diliyorum canım. Ben Gönül Almanya'dan, biliyorum Gönülcüm. Hoş geldin, sefalar getirdin. Öpüyorum seni. Ve şöyle bir bakıyorum. Gelirken bir de koca getir bana. Yok artık Arda. Yok artık. Yalçın evine. Geçenlerde sen de yoktun sanki. Böyle çetele tutuyorum olmayanların listesi. İyi yayınlar canım benim demişsin. Teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum seni. O kalp var ya, o kalp. Vallahi çok güzel. Kalpleri gördüğüm zaman kendimden geçiyorum. Ve İhya bizlerle birlikte. İhyacığım hoş geldin. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. İyi yayınlar kulağım. Sen de demişsin. Evet, iyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım. Firdevs, seviliyorsun bilesin demişsin ya, sen de bil, sen de seviliyorsun.

Evet efendim, o güzel mesajlarınız bir kere biliyorsunuz da ben bir kere daha söylemek istiyorum. Çok kıymetli. Benim için çok kıymetli. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Viyana FM mesaj hattına yolladığınız her mesajın bende aklınızın alamayacağı kadar kıymeti var. Geçenlerde kimle konuşuyordum bilmiyorum ama seni ilk defa dinlediğimde mesaj hattını hep kaçırdım. Bir türlü not alamadım falan gibi böyle bir muhabbet geçti. Artı 43 660 130 19 79. Eğer kaçırıyorsanız numarayı Viyana FM'in web sitesinden ya da uygulamasından WhatsApp mesaj hattımıza da ulaşabilirsiniz. Bu arada Yalçın Emine'ciğim, gerçekten fazla giremiyorum bu aralar demişsin ya. Ya hayatta önceliklerimiz var. Ben bunun çok iyi farkındayım. Tabii benim gözüm sizleri arasa da hayat bize neler getiriyor bilemiyoruz. Yani karşı tarafın yerine kendimi koyduğumda işte yakınları hasta olanlar olabilir. Ne bileyim, yoğunluktan dolayı, yorgunluktan dolayı radyoyu dinlemek istemeyenler olabilir. Bazen en ufak bir sese bile gerçekten tahammülüm yok diye düşünebilirsiniz. Bunlar çok doğal. Yani bu anlamda da hep şunu söylüyorum. Siz iyi olun, bulunduğunuz yerde sağlıklı olun, huzurlu olun. Nasıl olsa biz kavşakta, bu kavşakta, Viyana FM kavşağında bir şekilde buluşuyoruz. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Bunun farkındayız. Ve demiş ki biz insanlar ne kadar nankörüz. Hem sıcaktan hem de soğuktan şikayet ederiz. Kesinlikle Yalçın Emine. Bu şikayet faslı hiç bitmiyor. Yazın

üzücü. Onlar adına ben çok üzüldüm. Çünkü küçücük bahçemde biliyorsunuz çim ektim. Ben çimlerimi düşünürken bile çok üzüldüm. Onları hiç düşünemiyorum. O yüzden de bazen de şey düşünüyorum. Ya vardır bir hikmeti. Yani Allah bir konuda bir mesaj yolluyordur mutlaka diye düşünüyorum. Evet efendim, sevgili Ayşe bizlerle birlikte Wels'ten bizi dinliyor. Selam Özlemcim'dim. Bu nasıl bir fotoğraf? Bir dakika ya, ben burada kışlık kazaklarla falan otururken havuz kenarı. Doğru mu görüyorum? Selam Özlemcim, ben de seni biz de seni dinliyoruz torunlarımla birlikte. Ya kıskanırım ama ben. Senden hareketli bir yorum rica etsem.

0: Fasafisa. Fasafisa mı? O ne ya?
1: Tamercim, birazcık müsaade istiyorum. Hoşgörüne sığınarak. Mevzu torunlar olunca... Vallahi dayanamıyorum ya. Vallahi bir de havuz kenarı keyfi yapıyorlar. Fotoğrafı görmeniz lazım. Torunlarına gelsin. Ayşe.

Evet, YouTube Hayat Takılmadan kanalından bir mesajımız var. Sevgili Engin bizlerle birlikte. Selam demiş. Engin merhaba, el sallıyorum sana.

Evet efendim, haftanın ilk günü pazartesi. Sevgili Tamer'den Instagram üzerinden bir mesaj geldi. Şimdi biraz önce okudum, çok hoşuma gitti. İnşallah bu akşam yapacağım. Yarın da sizlerle buluştururum. Tamer, çok teşekkür ederim ya. Çok incesin. Acayip mutlu ettin beni. Şimdi sözleri sizlerle paylaşayım. Yarın inşallah müzikli jingle'ını da yapmış olurum. Hafta içi her gün Özlem Ayral geliyor. Pazartesi 5 kelime bulun istiyor. Salı bana soru sorun diyor. Çarşamba bilgiye doymuyor. Perşembe şarkılardan fal tutuyor. Cuma'da cuma modda mottoya giriyor. Ayda bir gece yayın yapıyor. Şarkı türkü şiir istiyor. Işıkları söndürüp hayallere sarıyor. Özlem Ayral bu işi ustaca yapıyor. Ya çok teşekkür ederim.

Aa, çok hoşuma gitti. Çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Bir de sürprizi kaçmasın diye buradan attım. Sözler benden, müzik, aranje, düzenleme senden, jingle ve rap tarzı düşündüm. Dur bakayım, Batuhan'a bir fikir sorayım. Evet efendim, şimdi haftaya başladık. Bugün pazartesi. Ben şimdi iki güzel çalışmayı alacağım sıraya ve kahvemi yapmaya gideceğim. Biliyorsunuz pazartesi günleri 5 kelime veriyorum. Ama 5 kelimeyi vermeden önce bir takım paragraflar hazırlıyorum. 5 kelimeyi bulabileceğiniz. Hemen ilk paragrafı sizlerle buluşturacağım. Ve ilk paragrafın içinde 5 kelime gizli. Merak etmeyin, ben biraz vurgulu okuyacağım. 5 kelimeyi bir bulun bakalım. Bulduktan sonra ne olacak? İşte bulduğunuz o 5 kelimeyi kullanarak sizler de bir şeyler yazacaksınız. Anlamlı ve size ait olması koşuluyla yazdıklarınızın. Evet, ilk paragrafı dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Hadi bakalım okuyayım.

Bir göz bazen her şeyi anlatır. Boş bir oda kadar sessiz, bir akşam kadar derin olur. İçinde taşıdığı masum duygular uzun bir yol gibi uzar insanın içine. Kimse görmese de o bakışta saklı bir hikaye vardır. Evet, paragrafı yeniden okuyorum. Paragrafta böyle birazcık daha vurgulu okuduğum kelimeler 5 kelime. O kelimeleri bir bulun lütfen. Bir göz bazen her şeyi anlatır. Bir oda kadar sessiz. Bir akşam kadar derin olur. İçinde taşıdığı masum duygular uzun bir yol gibi uzar insanın içine. Kimse görmese de o bakışta yasaklı bir hikaye vardır. Evet, Tamer buldu. Vallahi buldu. 5'te 5. Bravo Tamer. Ve şöyle bir bakıyorum. Ayten buldu. Bu arada dersim Zeynep. Sen misin o? Dur bakayım. Karıştırmayalım. Evet Zeynepciğim, merhaba. Cano, iyi yayınlar demişsin. Öpüyorum seni. Emine Sultan buldu, Firdevs buldu. Zuhal buldu. 5'te 5. Bravo, tebrikler. Neyi bekliyorum Ispartalı Ayşe? Az bekle, 2 dakika demişsin de. Ha, kırmızı ışıktasın. Bekliyor muyuz? Bekleyelim mi biraz daha? 5'te 5 Ispartalı Ayşe.

Serdatlı babam, bravo. Yani üçünü buldun, gerisini kaçırdım demişsin. Bak hemen ikinci paragrafı da okuyayım. Hadi ikinci paragrafı da dikkatli dinleyin. Sonra gideyim kahvemi yapayım. Bir oda düşün. Kapısı kapalı, ışığı loş bir akşam vakti. İçeride tek bir masum anı, bir çift göz gibi seni izler. O anıdan kaçmak istersin ama her yol yine oraya çıkar. Bir oda düşün, kapısı kapalı, ışığı loş bir akşam vakti. İçeride tek bir masum anı, bir çift göz gibi seni izler. O anıdan kaçmak istersin ama her yol yine oraya çıkar. Evet, yakalayamayanlara ben gönderirim efendim. Şimdi bu beş kelimeyi ne yapıyorsunuz? Yani tabii ki size ait olması koşuluyla diyorum. Yapay zekadan falan faydalanmadan, yararlanmadan, ona yazdırmadan kendiniz bir şeyler yazıyorsunuz. Kelimeleri kaçıranlara hiç merakları olmasın, hiç canları sıkılmasın. Şu anda seyir halinde dinleyen dostlarım olabilir, müsait olmayanlar olabilir, çalışırken dinleyenler olabilir. Yazsınlar bana, ben kelimeleri onlara gönderirim. Evet evet, oldu. 5'te 5. Erdatlı babacığım. Evet, İhya da buldu. 5'te 5. Evet, dersimi Zeynep'i de öpüyorum ve şimdi iki güzel çalışmaya geçiş yapıyorum. Öncelikle tabii ki Tamer'in isteğini yerine getiriyoruz. Berivan Meşeler söyleyecek, eskisi gibi değilim artık. Ve hemen ardından sevgili Zuhal için hazırladım. Onun bugün doğum günü ve doğum gününü de canlı gönülden kutladım. Bir kere daha kutluyorum. Doğum günleri özeldir ve güzeldir ve çok kıymetlidir arkadaşlar. Neden? Yani ne var, doğum günüymüş, benim işim olmaz öyle günlerle falan diye düşünenler için şunu söyleyeyim. Sevdiğiniz insanların doğduğu günden bahsediyoruz. Yani o gün olmasaydı, onlar doğmasaydı mesela, bugün hayatınızda olmayacaklardı. O yüzden de çok özeldir ve önemlidir, değerlidir. Evet, Berivan Meşeler'in hemen ardından çok sevdiğim bir çalışmayı aldım. Sürpriz olsun. Benim için çok özel bir çalışma. Kolay kolay da kimseyle paylaşmadığım özel bir çalışma. Ama bugün Zuhal'e böyle bir armağan edesim geldi. Efendim, gidiyorum, kahvemi alıp geliyorum. Herkesin radyosu açık olsun. Evet, çalışmayı da başa alalım. Tamer'cim, çok teşekkür ediyorum yine yeniden. İki güzel eser sonra ben buralardayım.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Evet, kahvemi aldım ve geldim. Oh, mis gibi kokuyor. İlk yudum alıyorum.

Evet sevgili Cem, fotoğrafa baktım baktım. Öylece baktım. Çok güzel ya. Özlem abla merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Viyana'ya yaz geldi artık. Birinci Viyana'dan selamlar. Çok sıcak abla ya. Bak bu şarkının, bu eserin tam bu noktasını Tamer yazdı ya. Tamer'le birlikte yazdık. Valla. Şimdi Cem bir şey söyleyeceğim. İnanamayacaksın ama ben kazaklarla oturuyorum. Dışarıda sabah kahvemi içeyim dedim bahçede. Duramadım. Kış soğuğu var. Dün gece de kar yağdı buralara. O yüzden fotoğrafa bakmak doyamadım. Birinci Viyana'ya sevgiler, selamlar.

Evet, ispartılan şey mesajıyla devam ediyorum. Ben de eskisi gibi değilim demiş mesajında. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz. Bu arada Barış Özcan'ın çok güzel bir videosunu izledim. Hafta sonu gerçekten insanoğlunun hayatını 5 evreye bölen bir çizelge ve bilimsel bir araştırma. Mesela 0-9 yaş, 9. yaşta bir güncelleme geliyormuş insanoğlunun beynine. Sonra 9 ile 32 yaş arası ergenlik dönemi olarak, yani 32'ye kadar süren bir yelpaze. 32 yaşında yeni bir güncelleme geliyormuş. 32 ile 66 orta çağ, 66 yaşında yeni bir güncelleme geliyormuş beyne. Ve sonrasında bir güncelleme daha var. Yani insanoğlu değişiyor. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz. Güncelleniyoruz ya. Ve demiş ki mesajında, mesela ben de soğudum insanlardan. Ya şimdi insanlardan soğudum. Ne yazık ki geldiğimiz çağda öğrendiğimiz şeyler. Mesela neydi? Arda'nın bir mesajı vardı. Onu darbe arsızı demiş bana. Darbe arsızı. Yani bak, o kadar çok darbe yemişim ki artık arsız olmuşum. Ama vazgeçiyor muyum insandan ve insanlardan? Hayır, vazgeçmiyorum. Çünkü biz insanlarla güzeliz Ayşe'cim. Her ne olursa olsun. İnzivaya çekilmek diye bir şey var. Dönem dönem inzivaya çekilebiliriz. Kendimizle baş başa kalabiliriz. Ama yalnızlık Allah'a mahsustur. Bu cümlenin altını üstünü çiziyorum. Evet, yalnızlık da bir tercih olabilir. Mesela benim tercihim genellikle yalnızlıktan yanadır. Ama yine de insanlarla birlikte olmak için de zaman zaman çaba sarf ediyorum. Çünkü insan insanla güzel. Her ne olursa olsun. Şimdi buna itiraz edenler mutlaka olacaktır. Bu benim bakış açım. Bu sadece beni bağlayan bir şey. Biliyordum. Mesela çok ciddi bir şey yazmış Ayşe. Usandım. Defolsunlar. Defolun. Aynı anda, aynı. Ay Ayşe ya, güldürdün beni. Şey defolsunlar. Ay, terapi gibi bir program demişsin de bu terapi nerede, nasıl işe yarıyor ben anlamıyorum. Bardaklar farklı. Bak Ayşe, şöyle bir şarkı geldi aklıma. Mesajlarla devam edeceğim de, Gamze hoş geldin bu arada. Bak bir dakika, çok severim. Bak bu şarkıyı çok severim. Bak dinle. Kafaya hiç takmadan yaşamak gerek. Boş verip aldırmadan, geri dönüp bakmadan, kafaya hiç takmadan yaşamak gerek. Evet, Arda'dan bir mesaj bekliyordum açıkçası. Senin hala içinde insanlara karşı inanç ve güven duygusu var. Abla, bu çok ama çok güzel. Bende ise asla zerre yok. Bunu neden dediğimi biliyorsun. Biliyorum.

0: kafaya hiç takma.
1: Ne yapalım şimdi? Hayatın içindeyiz. Yani çaresiz yaşayacağız. Mecbur istikamet. Yaşamak gerek. Evet Raşit, söz sende. Konuş bakayım.
2: Bu dünyada kim masum ki? Abi, yolları masum olsun. Akşamüstü yola çıkarsan hiçbir yerde masum insan göremezsin. Gözlerin masum insan arar ama o yollarda masum insan göremezsin.
1: Yazık insan.
2: Boşa dememişler, akşam gezme gündüz gez diye. Gündüz İnsanların gözlerinin içine bakarak ne olduğunu anlarsın. Ama akşam çıkarsan, insanların gözlerinin içine bakarsan ne olduğunu anlamazsın. Ya da şöyle bir şey olabilir.
1: Çok iyiydi yani.
2: Gündüz masum gözlerle baktığın insana gece o masumiyetle bakmazsın. Başka türlü bakarsın. Diyelim ki bir insanı gördün. Şıkır şıkır giyinmiş gündüz vakti. Şuna bak ya, ne güzel giyinmiş dersin. O kişiyi ama akşam gördüğünde ise dersin ki ne edep kalmış ne bir şey kalmış. Böyle giyilir mi? Bu da benden bir anekdot ya da bir kısa hikaye tarzı bir şey oldu bugün.
1: Beş kelime. Beş kelimeye istinaden. Kelimelerimizi beniyorum. Raşit çok güzeldi bu arada. Birinci kelimemiz göz, ikinci kelimemiz oda, üçüncü kelimemiz masum, dördüncü kelimemiz akşam, beşinci kelimemiz yol. Bir daha söylüyorum, göz, oda, masum, akşam ve yol. Hesabımız

0: Bak adam, kafaya hiç takmadan yaşamak gerek. Boş verip aldırmadan,
1: hani başka çaremiz yok. Bakmadan, İhya'dan çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Bir de mesaj var. Ay, lokum da var. Seni dinlerken bilinçaltım sürekli kahve iç, kahve iç, kahve iç diye bağırıyor bana. Kahvesi var. Hadi birlikte olsun. Alıyorum bir yudum İhya. Afiyet olsun.

Gülcan. Ne güzel bir şey içiyorsun sen öyle. Valla buzlu bir şey, buzlu bir kahve sanki. Hadi alıyorum bir yudum, sen de al. Afiyet olsun.

Ramze. Ramze. Karton bardağım çayımla ben de geldim. Hoş geldin. Vallahi fotoğraf da var. Selamlar, saygılar, hürmetler. Efendim iyi yayınlar ablam. Hadi bir yudum alıyorum, sen de al. Afiyet olsun. Birlikte içilen çaylarımız, kahvelerimiz olsun. Sağlık olsun, huzur olsun.

0: Evet efendim, göz, oda, masum, akşam ve yol. Beş kelimemiz.
1: Boş verip aldırmadan, geri dönüp bakmadan, kafaya hiç takmadan yaşamak gerek.
0: Emine Sultan'dan gelmiş.
2: Akıp gider yıllar.
0: Çok masum bakarken insanlara, aslında insanların benim baktığım gibi masum olmadığını gözlerimle şahit oldum. Artık bir yola çıkmalıyım diyorum. Çok da korkuyorum. Yok, yok. Ben en iyisi akşam karanlık odamda ağlamaya devam edeyim. Çünkü beni anlamayan insanlarla çevrili sanki etrafım. Onlar ben ne yapsam anlamayacaklar. Çığlıklarım faydasız. Artık ben çok yoruldum. Gitmeliyim ama geri dönmemeliyim.

Orhan Kaptan. Senin mesajını gördüğüm an aldım sıraya. Ama ben senden gayrı ya da programdan gayrı da çok dinliyorum bu çalışmayı. Hazır böyle insanlarla ilgili de bir iç sızımız var ya. Olsan.

0: bir bakarsın.
1: Gerçekten de hayatın bir tarafı bu kadar güzelken, bu kadar kıymetli bir hediyeyken de geldiğimiz noktada bir şey ne kadar içimizi acıtıyor ya.
2: Yangınlar, ateşin bir közü kalır.
1: Yani bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Kelimeye bazen gerçekten dökemiyorum duygularımı. Vazgeçemiyoruz yaşamaktan, insanlardan, sevmekten. Hatta ve hatta güvenmekten. Sonra öyle şeyler yaşıyoruz ki, yok artık ya, nasıl bir şey bu diyoruz. Bir an böyle bir umudumuzu yitiriyoruz. Hem insanlara, hem dostlarımıza, hem sevdiklerimize, hem çevremizdeki her şeye ve herkese. Tam böyle dip noktaya geliyoruz, bir şey oluyor. Yok ya diyoruz. Her şeye rağmen yaşamak güzel.

Gerçekten de bir tarafı ne kadar hayatın şizofren ediyor bizi. Bir sürü hayal kuruyoruz. Geleceğe dair bir sürü program yapıyoruz. Tabii ilahi program neyse o oluyor. Tamam, eyvallah, amenna. Orada bir sıkıntı yok da. Yani bu insanlarla olan sıkıntılarımız, bilmiyorum, son senelerin galiba insanı en çok eksilten, insanı en çok hasta eden tarafı. O yüzden de bazı şarkılar bam telimize dokunuyor ve her dinlediğimizde böyle bir şey oluyoruz, irite oluyoruz, acıyor, canımız acıyor. Ama sonra biraz önce de dedim ya, bir şey oluyor, çok güzel bir şey oluyor ve diyoruz ki ya her şeye rağmen iyi ya, iyi iyi, böyle iyi. Teşekkürlerini iletmiş Orhan Kaptan Uğur Işılak için. Ve sen dinleyicilerinin kalbini okuyorsun demişsin ya. Ya şey, hani gönül bağı dediğimiz şey var ya Orhan Kaptan. Gönül bağı böyle çok enteresan bir bağdır. Bana göre sağlıklı kurulduğu zaman o gönül bağını kolay kolay hiçbir şey kesemez. Ya da kesintiye uğramaz. Yani mesela programda olun ya da olmayın. Zaman zaman dinleyemediğinizi biliyorum. Bütün dinleyenlerim, yol arkadaşlarım için geçerli bu. Ama biz hep birbirimizi sevmeye devam ediyoruz. O nasıl söylenir? Kesintisiz devam ediyor. Bu çok güzel bir şey ya. Vallahi bütün insanlara rağmen çok güzel bir şey. Yani bizi üzen insanlara rağmen çok güzel bir şey. Ve sevgili Mehmet, Ordulu Mehmet bizlerle birlikte. Selam ablam, iyi yayınların olsun, huzurlu mutlu iyi yayınların olsun, kolay gelsin demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Uyku düzenim bozuldu yine. Sabah uyudum. Uyurken yayın saatine alarm kurdum. Şu an o sayede dinliyorum. Wow Arda. Neyse, düzene girer. Zaman zaman benim de böyle uyku düzenimde bozukluklar oluyor. Evet, gelelim 5 kelimeye istinaden yazılanlara. Efendim, Tamer'den gelmiş. Hemen Tamer'in mesajına doğru yol aldım ve hatta Tamer'in mesajındayım. Hadi ilk 5 kelimeye dair yazılana bir ses olalım. Sırayla dizilmiş göz göz odalar, içinde bir hasretlik, bir kavuşma umudu. Kimi suçlu, kimi masum, yol gözlemekten çok, bir mektup kokusuna hasret. Mahkumlar. Akşam bir başka çöker o mapushane ranzalarına. Kiminin gözünde yaş, kiminde çaresiz bekleyiş. Valla 5 kelimeye nasıl buluyorsunuz bunları? Harikasınız Tamer, çok güzeldi. Evet, bir paragraf daha gelmiş Tamer'den. Gözler kalbin aynası mı bilmem.

Gözler kalbin aynası mı bilmem ben ey yar. Ben seni bilirim, bir de yolunu gözlemeyi. Akşam masumiyetinin sessiz çığlığı var bedenimde her defasında, ama her defasında ismini bağıran. Wow, çok iyi. Süpersiniz. Firdevs, yaptın mı kahveni? Akşam vakti odanın loş ışığında yeşilimsi gözlerini bana dikmiş olan o gıcık adam. O gıcık adam. Sanki tüm o sergilediği masum tavırlarla beni bu ıssız yolda kendisiyle yürümeye ikna edebileceğini sanıyordu. Wow! Firdevs! O gıcık adama söyle seni ikna edemez.

Evet, biliyorsunuz, bilenler biliyor. En azından Arda'nın evinde yavru kediler var. Doğdukları günden itibaren biz onları takip ediyoruz. Büyüdüler, oyun oynuyorlar şu anda. Bunlar büyüyor, oyun oynamaya başladılar. Vallahi yarın tam bir aylık oluyorlar. Bir aylık. Maşallah onlara, çok güzeller ya.

0: Evet, gözler kalbin aynası mıdır bilmiyorum. Eskiden öyleydi ama günümüz insanında günümüz insanı çok profesyonel yalancı. Yani her organıyla yalan söyleyebiliyor. O yüzden de artık geldiğimiz noktada gözler kalbin aynasıdır. Nostaljik bir çalışma ve çok güzel bir çalışma. Ve Metin Şentürk de çok güzel yorumlamış. Ama sizce gözler kalbin aynası mı? Ayrılanlar kavuş. Şimdi Gülcan'dan bir mesaj geldi. Mesajın sonu çok beni, nasıl biliyor musunuz, acayip tebessüm ettirdi. Ayrılanlar kavuş. Doğru yol, doğru yol kalbi Allah'a götüren yoldur. Yolunu Allah'a emanet eden asla kaybolmaz. Her adımda niyetin doğruysa yolunda hayır olur. Siyah mavi yeşil ol. Vallahi şey diyecek hiçbir şey yok bunun üzerine. Gerçekten de çok doğru. Gülcan. Amenna. Ama mesajı şöyle bitirmiş. Ben biraz galiba şu anda Nihat Hatipoğlu'na bağladım. Bundan yıllar önce Isparta'dan İstanbul'a uçarken aynı uçaktaydık Nihat Hatipoğlu ve eşiyle. Yani hemen kalkıp bir soru sorasım geldi. O kadar geldi ki içimden. İşi çok zor ya.
1: Benimle bir şeyler içer misin? Koşan saat dursun bir an için.
0: Şerifeciğim hoş geldin. Ya hani sen çok güzel o tablo. İnanılmaz, bunun devamını getir tamam mı? Ben bir kahve alayım kendim. Geçtiğimiz hafta bir etkinliğe katıldı. Sevgili Şerife workshop, güzel bir tablo yaptı. Ben daha öncesinden biliyorum ama bir kere daha söylemek istiyorum. Kahvesini de tablonun önüne koymuş. Sonra almış kahveyi, bahçe manzarası da eksik olmasın demiş. Hava mis. Burada da kış havası var. Ne haber? İçiyorum bir yudum. Oh, mis mis. Abla hoş geldin balım. Sefalar getirdin. Ben hastayım azıcık. Sesim kısılmış. Boğazım falan. Uyumuşum. Oh mis gibi. İnşallah kahven kalmıştır. Herkese afiyet olsun. Yok yok, çok var daha kahven. Merak etme. Afiyet olsun. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun.

Ispartalı Ayşe der ki, hayatın yorduğu bu uzun yolda çok şeyler beynimi o kadar yordu ki, ama her zaman üstesinden geldim. Ama dost bildiğim, değer verdiğim insanın beni yok sayması bu bambaşka bir his. Çok acıtıcı. Ben o kadar masum duygularımla gönülden bağlanmışken, sonra bahçemin yasemin kokusuyla akşam güneşini izlerken gözlerim az da olsa dolar. Sonra aman Ayşe salla gitsin, çayın güneşin tadını çıkar derim sessizce. Sahte insanlara yer yok hayatımda. İşte o sahte ile gerçeği ayırt edemiyoruz. İmitasyon o kadar gerçekçi gibi ki. Yani artık hani sahtesi o kadar gerçeğe yakın ki onu ayırt etmekte biraz zorlanıyoruz.

0: Evet, şöyle bir es veriyorum. Devam edecek şarkı ama önce Arda'ya bir kulak verelim.
1: Valla millet artık öyle bir dolandırıcı, öyle bir düzenbaz olmuş ki. Hani göz kalbin aynası idi eskiden.
0: Evet.
1: Şimdi adamın alnında ben dolandırıcıyım. Ne bileyim, ben aldatacağım. İşte ben düzenbazım yazsa bile yine de ne oldukları belli değil yani.
0: Gerçekten öyle.

0: Abi nasıl söylemiş bu şarkıyı ya?
1: Vallahi süper.
0: Çoktandır da sizle hiç dinlememiştim bu şarkıyı. Eski yayınlarda çok yayına veriyordum. Ayşe hatırlattı bugün, Ispartalı Ayşe. Evet, Hollanda'dan bizi dinleyen sevgili Mehmet. Valla çok sevindim Mehmet. Beş kelime oyununa bir deneme yapayım dedim. Kısa bir şekilde benden gelsin. Bakalım nasıl olmuş. İzin yolundan döndük. Akşam eve geldik. Ve odaya girdiğimizde baba ve anneyle göz göze geldik. Bir an masum bir şekilde hüzünlendik. Sonra sarılıp hasret giderdik ve mutlu olduk.
2: Gece şehre düşmüş, ben hala uyanık.
0: Çok iyiydi değil mi?
2: Görüntün bazen net, bazen
0: de... Evet, çok iyiydi.
2: Var, kanıtlandı.
0: Ya önemli olan bu beş kelimeyi kullanarak anlamlı bir şeyler yazmanız. Yani en önemlisi bu. Çünkü birbiriyle alakasız kelimeler. Bugün özellikle aslında bir kelime daha vardı. Onu sonradan çıkardım sizi zorlamamak için. Çok alakasızdı. Mesela bu kelimelerden bir tanesi kaşıktı. Kaşık, bildiğimiz kaşık. O kaşığı çıkardım. Dedim çok zorlamayalım.
2: Öyle sev, öyle sarıl.
0: Mehmet demiş ki tabii ki gözler kalbin aynasıdır. Ben hiç zannetmiyorum artık Mehmet. Eskiler için öyle. Ama bilmiyorum ya. Gözler o kadar boş bakıyor ki artık. Böyle donuk bakıyor. Belki çok ekran hastası oldukları için. Ekrana çok baktıkları için. Mesela özellikle gençlerin gözlerine bakıyorum. Çok üzülüyorum ya. Çok donuklar. Böyle hiçbir şey okuyamıyorsunuz gözlerde. Hiçbir şey. Gerçekten. Emine Sultan hadi. Alıyorum bir yudum. Hepimize afiyet şifa olsun demişsin. Fotoğraf da çok güzel. Çimler çıkmış. Hadi içelim.

bazen de bulanır. Abla sana güzel bir haber vereyim. Çarşamba dahil 3 gün yokum. Nereye gidiyorsun Tamer? Olmadı şimdi bu. Müge Anlı'ya falan sormayın beni. Ay benim bir anım geldi aklıma. Sorardım gerçekten. En son görüldüğü yer böyle bir tarla resmi gönderdi bana fotoğrafı. En son burada görüldü. Bir de bisiklet vardı orada. Tamer hayırdır? Nereye? İzin kağıdı aldın mı ben?

Evet, Reşit mesajında demiş ki o kadar sahtesiniz dedin, al sana bir şarkı atıyorum dinletir. Tam senin sahte konusuna süper şarkıcı ve ismi yazıyorum. İlk defa duydum. Zoer Mood sahtesiniz. Aldım sıraya. Dur hemen bir geçiş yapalım. Bir kuple dinlemek istiyorum.

için Raşit ya. Böyle atarlı tutarlı şarkılarda hep gülesim geliyor. TikTok'ta dans et istersen dilen. Yok para cebinde yanında kimsen. Yok menfaati olanın selamı çok. Sefaleti gizle gözle.

0: haftanın ilk gününden selamlar, hürmetler tüm Viyana FM ailesine. Gülşadiye, hoş geldin. Kahvelerinizi içtiniz mi? Ben hala içiyorum kahvemi. Var mı kahven? Ya da çayın? Ya da bir şey içiyor musun? Canım bir şarkı dinlemek istedi. Onun arabası var özel mezel. Şoförü de var güzel mi güzel. Hadi sana gelsin can gülüm. Bir şey söyleyeceğim. Bu şarkının bende çok özel bir anısı var. Şimdi Mustafa Sandal'ın bu şarkısının olduğu bir kaset var. Hala duruyor kaset. Mustafa Sandal işte bu kaseti çıkardığı zaman Batuhan da 1 yaşında falan. Ya 1 ya 2 yaşında. Belki de 1 yaşından da küçük. Neyse sene 90'lı yıllar. Şimdi arkaya oturtturuyoruz Batuhan'ı. Bu kaseti koyuyoruz. Yanımda da Merve var. O zaman Merve de 10 yaşlarında falan demek ki. Şimdi bu şarkı çıkıyor. Batuhan'ın ayakları oynamaya başlıyor. Şimdi bir bebek düşünün. Ayakları öne doğru. Ayaklarını içeri doğru böyle. İki ayağını da içeri doğru oynatmaya başlıyor. Şarkı bitiyor, mızırdanmaya başlıyor. Biz şarkıyı başa alıyoruz. Biz bu şarkıyla Ege'yi dolaşmıştık. Arkada Batuhan, yanımda Merve. Bu şarkı... Şimdi tatil bitti. Dönüşte diyor ki Merve, ah kulakları çınlasın güzel kızımın. Ömrüm boyunca bu kaseti bir daha hiç dinlemeyeceğim anne. Ay Batuhan'cım ya. Çok severim bu şarkıyı Gülşah'a. Teşekkür ederim.
1: Gönül ister aradığını, hep mi bekler, hep mi bulamaz. Gönül ister tanır.
0: Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Batuhan hala Mustafa Sandal hayranıdır.

Ya ne geldi aklıma? O günkü arabam da Toyota'ydı ve Corolla'ydı. Vay arkadaş ya. Gülşah diye nereye götürdün beni şimdi?

Raşit'in yönelliği şarkıya bayıldın değil mi Ayşe? O kadar öfkelisin ki artık ne yaşadıysan. Ama fincanlar harika. En sevdiğim renk. Bir de fincanlar çok güzel ya. Anlatamayacağım kadar güzel. Hadi alıyorum bir yudum. Ayşe'cim afiyet olsun.

0: Niye tekrar buraya döndüm? Bir mesaj var çünkü.
1: Sahtesiniz, sahne sizin oyun.
0: Sahtesiniz, sahne sizin oynayın. Gamze sen de mi? Bayılıyorum bu şarkıya. Kibar kibar böyle alttan alta saydırıyor adam.

yani arkadaşlar, sizi anlıyorum, gerçekten anlamaya çalışıyorum en azından. Ben de böyle duygular yok. Yani ben bu anlamda böyle düşünmüyorum. Ya hafta sonu hatta çok güzel muhabbet ortamımız oldu arkadaşlarla. Böyle bir konu konuşuldu. Dedim ki, yani bana çok özür diliyorum. Çok yayında söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama çok salaksın dedi arkadaşım. Yüzüme söyledi. Yani artık bir uyansan, bir görsen, bir gözünü açsan. Ben de ona dedim ki, ya ben biliyorum salak olduğumu ve bunu seviyorum ya. Böyle olmayı seviyorum. Neden? Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, kötüler ve uyanık geçinenler, birilerini kandırmaya çalışanlar, dostlarını sırtından vuranlar, dostlarının arkasından türlü türlü işler çevirenler, yani kötüdür ya, her zaman her yerde kötüdür. Ve ben bu hayatın adaletli bir terazinin, ince bir terazinin üzerinde devam ettiğine o kadar iyi inanıyorum ki, ve önümde örnekler, önümde demeyeyim, arkamda örnekler var. Sen rahatım yani. Çalışmaz. Ben böyle iyiyim ya. Gülünür, o yüzden de bu şarkılar mesela beni hiç anlatmıyor. Böyle bir şey söyleyesim gelmiyor kimseye.

Ya işte öyle, bu bakış açısı biliyor musunuz? Aslına bakarsanız bu gerçekten de böyle şarkılarla rahatlıyor olabilirsiniz ve sizi anlatıyor olabilir. Kesinlikle sizi de anlıyorum bu arada. Ama rahat olun ya, vallahi rahat olun ya. Hiç kimseye söyleyecek bir sözünüz yok. Bir ders verecek bir dersiniz de yok. Herkes olduğu yerde ne yapıyorsa yapsın. Valla bence herkes kendi kuyusunu kendi kazıyor.

0: Sedat'la babamdan beş kelimeye istinaden gelmiş. Akşam akşam aç gözlerini sultanım, odanın köşesine sığınmışsın, masum masum duruyorsun, yol görünüyor sana. Nereye gidiyor Emine Sultan? Teşekkür ediyorum. Evet, beş kelimeye istinaden devam ediyorum. Akşam odamda sessizce oturuyorum. Gözlerimde masum bir hüzün. Annem ve babamdan ayrılıp yeni bir yola çıkıyorum. Zuhal'den gelmiş. Evet sevgili Fadime bizlerle birlikte zannediyorum. Yani şu anda radyon açık mı sevgili Fadime? Sevgili Gülşadiye der ki bak bazı şeyleri hissediyor insan. Diz kapağıma kocaman iğne vurdu doktorum. Ona rağmen bu şarkıda oynadım. Çok iyi yaptın Gülşadiye. Çivi çiviyi söker. Ne diyorsun Ayşeciğim?
1: Ablacığım bu sahtesiniz şarkısını Gamze bir ara story'de koymak istemişti. Böyle sahtesiniz diye bana atmıştı. Bu müziği koyan mı diye. Ben de dedim ki sakın koyma, tepki gösterilir. İşte yanlış anlaşılır falan diye koydurtmamıştım da o geldi aklıma.
0: Yani story'lerde falan böyle şarkıları ne olur paylaşmayın. En azından ben görmeyeyim, beni gizleyin. Yani beni benden saklı paylaşıyorsanız paylaşın. Çünkü yani tamam mesela yayında yayına veririz. Rahatlayanlarınız olur. Çok da mantıklı. Ama böyle sosyal medya alanlarında herkesin görebileceği yerlerde paylaşılmasından yana değil benim kalbim. Yani en azından ben doğru bulmuyorum. Ama dediğim gibi paylaşırsanız da lütfen benden gizli paylaşın. Ben görmeyeyim. Gördüğümde kızıyorum. Süper şarkıymış. Ben de sahibine yolladım. Adrese teslim. Suat hangisi? Sahtesiniz mi? Ay ne dertlisiniz böyle. O şarkıdan mı bahsediyoruz? Suat doğru mu? Efendim fincanlar Mısır'dan geldi. Üzerlerinde Firavun ve Nefertiti resimleri var. Fark ettim Mehmet. Fark etmez miyim? Büyüttüm de baktım. Çok güzeller. Bir de en merak ettiğim yer Mısır. Bir de Nefertiti, hakikaten hayat hikayesi çok enteresan. Çok yani fincanda olması da çok hoşuma gitti. Yok paylaşmayız biz demişsin. Ispartalı Ayşe, özgürsünüz, paylaşabilirsiniz de beni benden gizli yapın. Mesela Batuhan'a diyorum bazen. Benim sevmediğim şeyleri paylaşacaksan benden gizli yap. Beni engelle.

0: Şimdi tam da böyle Yıldız Tilbe çok güzel bir düet bu arada. Bakayım hangi yılın? 2025 yılının. Suat Sunay'ı da çok severim. Yıldız Tilbe ile çok güzel bir düete imza atmışlar. Tam o şarkı sırayı aldı. Burada bir sesli mesajımız var. Arda da Yıldız Tilbe'yi seviyor ya.
1: Bak yemin ederim artık haber falan izlemiyorum, tamam, psikolojim bozuluyor. Çok
0: Evet.
1: sinirleniyor. Gerçekten çok çok ciddi sinirleniyorum. Ama hani öyle ya da böyle haber kanallarını izlemesek de bu haber siteleri falan sosyal medyada da var ya.
0: Evet.
1: Neyse işte şey, bir tane video paylaşılmış. Videoda şu şekilde bir şey. İşte 3 tane çocuk birilerini çağırıyorlarmış ne konuşmak için. Gelenleri de vuruyorlar, tamam, bu çocuklar da 18 yaşlarında falan, vuranlar yani. İşte bunlar da adliyeye sevk edilirken haliyle bunlar kameralar çekiyor. Hani bu bir haber değeri ya. Neyse çocukların ailesi de, yani vuran çocukların aileleri de, çekmeyin, onlar daha 18 yaşında, hayatını karartıyorsunuz gibi konuşuyor. Sonra bağırıyorlar onlara, çekmeyin çekmeyin diye. Sonra dönüp çocuklara diyor ki arkanızdayız arkanızdayız diyor. Şimdi bak ben çıldırıyorum abi. Bak şimdi sen bir polisin yanında bir suçluya diyorsun ki biz senin arkandayız. E bu ne demek? Ben de seninle aynı şeyi yapardım ya. Şimdi onları da tutup götürüp tutuklamaları lazım normalde. Anladın mı? Bak çıldırıyorum şu an. Şu an böyle var ya, telefonu fırlatasım var duvara.
0: Yok artık.
1: Bilmiyorum niye böyle oluyor. Biz niye bu hale geldik? Abi ben anlayamıyorum. Yani ben gideceğim birini vuracağım. Anam arkamdan bana bağıracak, arkandayım oğlum diye. Annem var ya, o silahı alır benim bir yerime monte eder, monte, anladın mı? Yani o aileye falan gerek kalmaz, polise falan gerek kalmaz. Annem kendi eliyle öldürürdü zaten beni.
0: Yani
1: Bu
0: evet.
1: insanlar ne yiyor ne içiyor? Bunların suyuna falan bir şey mi katıyorlar artık, ben anlamıyorum ya.
0: Ya şimdi Ardacığım, gerçekten aslında geldiğimiz noktada bu sesler size geliyor mu, ileti sesleri? İnşallah yayına yansımıyordur. Niye böyle oldu bilmiyorum. Böyle bir şey yaşamıyordum ama şu anda inşallah size ulaşmıyordur bu sesler. Şöyle bir bakıyorum. Şuraları bir kapatırsam belki engelleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi yayına böyle sesler gittiği zaman çok sinir oluyorum çünkü. Şimdi efendim geldiğimiz nokta, geldiğimiz çağ gerçekten de bizi çok zorluyor. Özellikle sabrımızı zorluyor ve adalete bakışımızı böyle bir yerinden sallıyor. Yani şimdi insanın önce kendi hayatında adaleti sağlaması lazım. Özellikle çocuklara karşı bugün çok konuşulan bir konu. Ne no, geliyor mu bu ses size? Allah aşkına ya. Çok sinir oldum şimdi. Allah Allah. Birisi bilgisayarıma mı girdi diye düşünüyorum. Ve geçmiyor. Bir şarkıya bir girelim biz ya. Allah Allah. Birisi beni sabote ediyor. Geliyormuş sesler. Çok özür diliyorum. Yayına yansımasını asla istemediğim sesler. Sistem sesleri kapalı aslında benim bilgisayarımda ama benden geliyor o ses, evet. O kadar çok ileti geldi ki Instagram'dan iletiler geldi. Birileri bana mesaj yazıyor Instagram'dan.

0: Vallahi ben de ne diyeceğimi bilemedim. O kadar çok ileti geldi ki. Hiç olmazdı. Allah Allah. Biri vallahi sabote ediyor.
1: Bizi çekemeyenler var demek.

0: zaman olur.
1: Evet sevgili Fadime'nin de radyosu açık mı? Seyir halindeymiş şu anda. Ve bizi dinliyormuş. Ama bir cümle var. O çok hoşuma gitti. Kalbim sizinle.
0: Gün olur belki çok pişman.
1: Benim de seninle ve sizinle.
0: Beni zor bulmuşsun.
1: Evet, unutulmayan eserlerden bir tanesi de Ümit Besen'in Tahta Masası. Benim tam böyle lise çağlarımın şarkısı. Sevgili Suat istemişti. Ama önce şöyle bir mesajlarınıza bakmak istiyorum. Allah'ım ileti falan gelmesin rica ediyorum. Şurada bir sesli mesajımız var tahta masaya geçmeden önce. Raşit'cim söz sende.
2: Özlem Hanım, bu efendim? Şarkı yaklaşık bir ya 7 ay önce ya da 6 ay önce çıktı. Şarkı çıktı. Şarkı daha o zaman yalan konuşmak istemiyorum. 100 mü 200 kişi izlemişmiş ta ben bulduğumda. Şarkıyı dinledim. Anın demin Instagram story'de paylaştım. Acayip çok kişi yazdı. Hayırdır Raşit? Ne oldu Raşit? Ne oldu Raşit?
1: Evet, evet.
2: O yazanların hepsi demek ki hep üstüne alındı ki bağ yazdılar. Hayırdır diye. Oysa ki benim hoşuma gitti. Ben öylesine paylaşmıştım.
1: İşte bir de paylaşımlardı.
2: Üstüne alınanlar da demek ki affedersin bir bip yemişler ki o yüzden şey yaptılar. Bak bip dedim ha. Bip dedim. Şey yapmadım. Sövmedim.
1: Ya şimdi böyle sosyal medyada böyle şeyleri paylaşıldığı zaman ben üzerime hiç alınmam da yani bir sürü insan alabildiğine geniş bir yelpaze storylere bakıyor ya da paylaşımlarınıza bakıyor. Biraz özen göstermek gerektiğini inanıyorum. Ablam rica etsem Zara'dan artık bülbül ötmüyor yayınlarsan çok sevinirim tabii zaman yeterse şimdiden teşekkürler demiş Gülcan. Gülcan'cığım alacağım sıraya Zara'dan bu güzel eseri. Senden mi geliyordu o ses abla ya? Ben de bana mı mesaj geliyor diye ekrana baktım. İyi mesele yok Gamze'cim benden geldi. O sesler benden geldi. Burada tam da Suat'ın istemiş olduğu çalışmayı almıştım ki sıraya. Suat'tan da bir mesaj var.
3: Evet abla, geçen haftaki bir olay vardı ya. O yüzden hani bir şey paylaşmıştım yani nikah şahitliği falan olarak. Raşit de süper gönderdi bu şarkının üzerine.
1: İyi mi geldi?
3: Bu olayın üzerine.
1: Evet ya, o da bizim programımızda da olay olmuştu. Gündeme oturmuştu Suat. Şimdi anladım, tamam ona gitmiş olsun. Hatta gitsin. Bence gitti diyelim ve senin istemiş olduğun şarkıyla devam edeceğiz. Beş kelimeye istinaden. İhya'dan gelmiş. İhya şairlerimizden aynı zamanda. Kalemi çok iyidir İhya'nın. Gözlerindeki masumiyete takıldım bir akşamüstü hayal yolunda. Kaç bin kez ölsem şu odada. Yine yetersizim ben sana. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Her zaman olduğu gibi ya. Kalemine, kelamına bereket diyorum. Ve Gülşadiye aldı kahvesini geldi. Fotoğrafını da paylaştı. Çok güzel görünüyor. Hadi alıyorum bir yudum. İçtin mi? Birlikte içmiş olalım. Afiyet olsun. Evet şimdi tahta masayı bir dinleyelim. Dinlerken de sevgili Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. Çok oldu geleli. Böyle biraz mesajlarınızı azaltayım dedim. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi? 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla programımız Ümit ve Sen'le devam ediyor. Kimlerin radyosu açık? +43 660 130 1979. Bir nokta koyar mısınız?

anladım aşkım yalanmış. Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim. Gidince anladım aşkım yalanmış. Bu yalan kalbimi yaktı.

gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim.

0: çok defalı çıktık sevgilim.
1: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.

0: artık boş kaldı sevgilim. Masamız şimdi boş kaldı sevgilim. Masamız şimdi boş kaldı sevgilim.
1: Evet, kimlerin radyosu açık bakıyorum. Ispartalı Ayşe, vuhuu. Radyosu açık. İngiltere'den bizi dinleyen Cevat'ın radyosu açık. Hollanda'dan bizi dinleyen sevgili Mehmet'in radyosu açık. Keyfek eder online yazmış. Sevgili Cem'in radyosu açık. Sevgili Arda'dan bir gif geldi. Ya çok güzel bir gif. Teşekkür ederim Arda. İhya'nın radyosu açık. Ve sevgili Suat'ın radyosu açık. Sevgili Tekin'in radyosu açık. Gülşadiye'nin radyosu açık. Başka kimlerin radyosu açık? Bir nokta istiyorum. Artı 43 660 130 19 79.
0: Tabasa, senden çok vefalı çıktı sevgilim.
1: Evet, sevgili Gülcan istedi. Gülşen diyesim geldi. Zara'dan güzel bir çalışma. Unutulmaz eski Yeşilçam klasiklerinden bir çalışma. Radyolarımızda bizlerle birlikte. Boş kalan çerçeve diyecek Zara. Ve sevgili Gamze'nin radyosu açık. Ay, ben de sana sarılıyorum Gamze'ciğim. Emine Sultan'ın radyosu açık. Kalbini aldım. Sol yanıma yasladım. Raşit'in radyosu açık. Olay Yeri kitabını okurkenki sticker'la gelmiş. Kitap okuyorum, rahatsız etmeyin demiş. Ve Isparta'dan dinleyen sevgili Cemile'cim, iyi ki varsın yazmışsın, buradayım demişsin. Orada olman çok güzel, çok.

0: Evet Tamer, seni çok özleyeceğim ya. Sensiz program gerçekten çok eksik olacak. Görevini birine devret de gitti yani, günün sözü falan. Vallahi İspanya'ya gidiyormuş. Görmeyi istediğim yerlerden. İspanya. Sana doğa resimleri atarım İspanya'dan demiş. At. Biz de böyle resimlere bakıyoruz sadece. Ve bugün yarın açık. Tamer'in de radyosu açık. Şöyle bir bakıyorum. Başka kimlerin radyosu açık? Ayten'in radyosu açık. Kaçtım sanma ablam. Yok, hiç sanmıyorum öyle bir şey. Şöyle devam ediyorum. Ablam ben Gamze'yi çok seviyorum. İçimden geldi. Ispartalı Ayşe. Sevdiğini sık sık söyle bence de. İyi yaptın. Benim meleğim, seni de çok seviyorum. Teşekkür ederim. Sev beni. Sev beni. Sev beni. Sev beni. Evet, Atış Serbest diye bir mesajımız var. Sevgili yol arkadaşım demiş ki bu nasıl bir şarkı ya? Artık bülbül ötmüyor. Niye? Neyi ima ediyor? Ya şimdi bunun felsefesini anlatmaya kalkarsam yarına kadar benim konuşmam lazım. Boş kalan çerçeve aslında bir Türk filmi için yazılmış bir çalışma. Eskiye Yeşilçam filmleri var ya, çok da güzel bir manası var aslında. Hüzünlü bir şarkı. Biraz ayrılık şarkısı. Hani bülbülle gül aşkın simgesi ya. Yani artık bülbül ötmüyor. Şimdi gül aşık, diğeri maşuk. Birisi olmazsa böyle bir ayrılık. Bilmem anlatabildim mi? Evet, geçtiğimiz hafta ya da ondan önceki hafta Sezen Aksu'dan bir albüm geldi. Albümün tamamını dinlediğimi sizlerle paylaşmıştım. Çünkü ben Sezen Aksu'yla büyüyen çağın insanıyım. Tabii ilk şarkıları Spotify'da benim özel bir listem var Sezen Aksu'ya dair. İlk şarkılarından sonrakiler değil de ilk şarkıları çok güzeldi. O kaybolan yıllar vesaire. Ama bu albümde hoşuma gitti. Özellikle albümde bu şarkı çok hoşuma gitti. Hadi bugün sizlerle paylaşayım. Bir sesli mesajımız kaldı. Ama 7 dakikamız mı var? Hemen paylaşayım dur. Çok az zamanımız kaldı. Sezen Aksu'yla demek ki aranızdan yavaş yavaş ayrılacağım. Evet Arda'cığım, söz sende. Hadi bakayım ne diyeceksin?
1: Bak mesela bir komedide şu Bosch markası var ya hani.
0: Evet.
1: Evinde daha çok evcil hayvan besleyenler için bir reklam yapmış. Yani ona özel bir süpürge çıkarmışlar sanırım. Bir reklam yapmışlar. Hı. Reklamda da bir tane kadın, yani satıcı kişi kadın, anne, bildiğimiz anne, çocuğu olan anne, insan çocuğu olan anne. Alıcı da yine kendini anne olarak belirten bir kadın. Bunu da kendini bir köpeğin annesi olarak belirtiyor. Yani hani belirtmiyor daha doğrusu. Yani şey diyor hani. O diyor ki işte sizin de çocuğunuz var mı? Var falan filan, şudur budur. Neyse velhasıl kelam neymiş efendim? Kadın köpeği çocuğu olarak gördüğü için köpeğe işte annem gibi hitap ettiği için falan filan neyse rütük inceleme başlatmış reklamı. Reklamı yayından kaldırmışlar. Aile bakanı kınamış. Bilmem ne olmuş yani. Fıkra bu kadar.
0: Bu kadar mıydı? Bu muydu yani?
1: Yani diyorlar yani. İzahı olmayan şeyin mizahı olur diye.
0: Gerçekten ya.
1: Ya. Evet. Yani bütün derdimiz, kederimiz işte bir kadının köpeği çocuğu olarak gördüğü, yani o yani derdimiz.
0: Derdimiz
1: falan.
0: Evet.
1: Abi.
0: İzahı olmayanın mizahı olmaz.
1: İşte bak bir şey söyleyeyim sana. Yani millet uzaya bırak artık gitmeyi gelmeyi falan, koloni kurdu yani. Hani artık bildiğin adamlar uzayı parsel parsel şey yaptılar, sahiplendiler, tapusunu çıkardılar artık.
0: Evet.
1: Efendim
0: evet.
1: Söyleyeyim yani uçtu gittiler adamlar. Yani böyle unicornluk oldular. Biz hala böyle yok işte köpeğe anne mi dedin, köpeğe anne mi dedin. Yok işte sakız orucu bozar mı, bilmem ne olur mu falan filan.
0: Bugün
1: bilmiyorum da. Benim bu ülkeye dair inancım falan yok yani artık. Bitti de değil, yok yani sıfırım. Sıfırın altı sıfır yani. Ve şu an bizi hep böyle Türkiye'nin dışında dinliyorlar ya.
0: Evet.
1: Vallahi en iyisini yapmışsınız abi bu ülkeden giderek. Vallahi bak. Bence müthiş bir şey yapmışsınız. Yani gelmeyin de hatta şey yapmayın yani böyle tatilde falan geliyorsunuz ya. Vallahi gelmeyin yazık o psikolojinize yazık. Geleceksiniz 10 gün 15 gün kalacaksınız burada. Bu manyaklıkları bu uçuklukları görünce psikolojiniz bozulur abicim yapmayın. Bak Viyana'da yaşıyorsunuz bir de yani birçoğunuz. Hani dünyanın en mutlu şehri oradan gelip de burada psikolojinizi bozmaya değmez yani.
0: Yani şimdi hafta sonu ne gündü bilmiyorum. Pazar günüydü galiba. Gülşadiye ile bahçede görüntülü görüştük. Biz bu konuyu konuştuk. Gülşadiye'nin de radyosu açık. Şey diyor ya, emekli olduktan sonra mesela daha uzun kalmayı düşünüyorduk diyor. Yani oraya yerleşmeyi düşünüyorduk diyor. Sonra diyor insanlarla o kadar ilginç şeyler yaşadım ki diyor. Detayla da çok güzel bir sohbetti. Arda sen konuşurken o sohbet geldi aklıma. Ya tabii ben her şeye rağmen ülkeyi çok seviyorum. Türkiye çok cennet gibi bir yer. Ama ne yazık ki yaşayanlar bu ülkenin kıymetini bilmiyorlar. Keşke bilseler diyorum. Keşke bilseler. Evet. Ayşecim hadi son mesaj. Bu ne? Ayşe'den geldi bu mesaj bu arada. Oo, gerçekten mi? Çok iyi. Mehmet, bravo. Aramızda ne yetenekliler var ya. Mehmet'ten canlı performans dinlediniz. Çok teşekkür ederim. Ne yazık ki Sezen Aksu yarım kalacak. Yarın inşallah Sezen Aksu'nun bu çalışmasını sizlerle buluştururum. Evet, Nova Süpermarket katkılarıyla ve Pindrinks katkılarıyla bir keyfe kederin daha mola vaktine geldik. Yarın yine aynı saatte bu güzel kavşakta. Beni de şaşırttınız. Kavşakta buluşabilmek dileğiyle şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Lütfen Nova Süpermarket 22. Viyana'da hizmet veriyor. Instagram'da takibi alın. Bakıyorum, ben söylüyorum, ben oynuyorum. Yarın bir gün bu sponsorlar yok ya derlerse, bu programlardan da mahrum kalırsanız o gün anlarsınız olayın ne olduğunu. Efendim, çok teşekkür ediyorum hepinize. Yarın yine yeniden görüşebilmek üzere diyorum. Ben programcınız Özlem Ayral. Hangi şarkıydı diye sormuşsun. Ayşe bir daha dinlemem lazım. Çok bilindik bir şarkı da. Şu anda var ya aklım başka bir yerde. Karnım da aç. Efendim hepinize en güvenli makama Allah'a emanet ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Özcan ben geldim ve gidiyorum. Artık hiç zamanım yok. Hemen reklama geçiyoruz. Görüşmek üzere efendim. Merhabalar. Bu şiiri babam için yazdım. Rica etsem baba şarkısının üzerine bu şiiri okur musunuz? Yarın yarın bekliyorum. YouTube'da çok beğeniyorum. Okursanız çok mutlu olurum. Kolay gelsin. Her zaman arka planda dinlemedeyim. Saygılar demiş. Özcan'cığım yarın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hiç vaktim kalmadı.
2: En iyiler Viyana Efendi. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. İlkokullarda Almanca sorunu büyüyor. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'daki okullarda Almanca seviyesi yetersiz olan öğrenci sayısı artarken sınıfta kalanların oranı da yükseliyor. Yetkililer bu durumun eğitim ve entegrasyon açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. ABD USB-C dönemi başladı. Yeni düzenleme ile artık tüm telefon ve dizüstü bilgisayarlar USB-C ile şarj edilecek. Ancak her USB-C kablo aynı değil. Kullanıcıların Power Delivery desteğine ve watt değerine dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar güvenli ve tam performans için yalnızca sertifikalı kabloların kullanılmasını öneriyor. Öğretmen alımı başladı. Avusturya Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı için 6200'den fazla öğretmen alımı yapacak. Başvurular 8 Mayıs'a kadar devam ediyor. En fazla öğretmen ihtiyacı zorunlu eğitim okulları için Viyana'da bulunuyor. Trafikte kameralı denetim dönemi başlıyor. Avusturya'da 1 Mayıs 2026 itibarıyla şehir merkezleri ve kritik bölgelerde otomatik plaka tanıma sistemi devreye alındı. Yeni sistemle belirlenen alanlara izinsiz giren araçlar otomatik olarak tespit edilecek. Yetkili araçlar dışında kalan sürücüler için cezalar 726 Euro'dan başlayıp 2180 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Sistem veri koruma kurallarına uygun şekilde çalışıyor ve yalnızca plaka bilgilerini kaydediyor. Viyana'da yasa ihlallerine geçit yok. Viyana Belediyesi görevlileri denetimler kapsamında bir mağazayla bir oteli kapattı. Şehir merkezindeki mağaza ruhsatsız faaliyet, usulsüz çalışma saatleri ve fiyat etiketi eksikliği nedeniyle mühürlendi. Viyana'nın 15. bölgesinde bulunan bir otelin ise izinsiz işletildiği, ayrıca fuhuş ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edildi. Otel kapatılarak mühürlendi. Kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Viyana'nın 22. bölgesinde yaşanan aile içi şiddet olayında 46 yaşındaki bir adam gece saatlerinde eşine bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan 44 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırıya müdahale eden çiftin 26 yaşındaki kızı ve 23 yaşındaki oğlu da hafif yaralandılar. İki kardeş babalarını etkisiz hale getirerek polis gelene kadar kontrol altında tuttu. Polis olay yerinde bıçak ele geçirirken saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 13 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk haftaya kaldı. Lider Galatasaray şampiyonluk için geldiği Samsun deplasmanında sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Takipçisi Fenerbahçe ise Başakşehir'i 3-1 yenerek puan farkını 4'e düşürdü. Trabzonspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken Beşiktaş deplasmanında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
3: Viyana FM Haber. Slesnitsi. Viyana FM.

görmezden gezerim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküdüm intiharı. Dert yalnız gece.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: first jam, Artie first jam, Artie first jam.
1: Jam.

Evet, yine çok güzel bir çalışmayla başladık. Hepinize mutlu haftalar, iyi akşamlar diliyorum. Viyana FM burası. Bendeniz Akif Özcan. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu güzel akşamda da sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla bu akşamda geldik. Buradayız efendim. Umarım iyisinizdir. Hafta sonunuz da güzel geçmiştir diye düşünüyorum. Yeni haftanın da hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Mayıs ayının ilk aslında dolu dolu haftasını yaşayacağız. Çünkü Mayıs'ın biri cuma gününe gelmişti ve araya hafta sonu girdi. Mayıs'ın ilk pazartesisi diyebiliriz. Bu haftanın, bu ayın hepimize güzellikler getirmesini temenni ediyorum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz bir kez daha. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde olanlara iyi istirahatler. Çalışanlar varsa hala onlara iyi mesailer ve kolaylıklar diliyorum. Her şey gönüllerinizce olsun efendim. Seda Sayan, Yasin Keleş düzenlemesi Tabi Tabi şarkısı radyolarınızdaydı. Şimdi Senalarca ve Gökhan Akar, Aşktan Ötesi kulaklarınızda olacak. Siz de Viyana FM'e, Akif Özcan'a güzel mesaj ve isteklerinizle katılabilirsiniz. Yapmanız gereken +43 660 130 19 79'dan bana mesaj ve isteklerinizle ulaşmak.

Müziğin zirvesi, kalitenin adresi Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla sizinleyiz. Güzel mesajlarınız gelmeye başladı. Her birine ayrı ayrı teşekkürler. Az sonra okuyacağız. Şengül Hanım'a iyi akşamlar, güzel bir gece diliyorum. Saygılar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bilmukabele hepimize güzel bir gece olsun. İrem Hanım selamlar. Salzburg'dan buradayız. Akif Bey, iyi programlar, iyi haftalar. Tüm dinleyicileriniz için sıradaki şarkıyı hediye ediyorum demiş. Çok teşekkürler. O zaman sırada Soner Sarıkabadayı var. Tekamül şarkısıyla kaliteli müziğin adresi Viyana FM.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Betül Demir'den dinlemiş olduk. Güzel mesajlarınız da geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Haydar Erdoğan, hayırlı akşamlar sevgili Akif Özcan. İyi yayınlar, her şey gönlünce olsun kral diyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Haydar abicim. Ben de sana güzel bir akşam, keyifli bir hafta diliyorum. Ve güzel şarkıları tabii ki sana ve tüm ailene, sevdiklerine armağan olarak gönderiyorum. Baden'e selamlar. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan tabii ki sizleri bekliyorum. Artı 43 660 130 1979 sevgili dinleyiciler. Gönderin o güzel mesajlarınızı, biz de keyifle paylaşmış olalım. 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. Ayrıca tabii ki Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da bize ulaşabileceğinizi hatırlatmış olayım. Kemal Ünal da bizlerle beraber. İyi yayınlar abi, kolay gelsin. Hoş geldin, iyi haftalar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol sevgili Kemal Ünal. Senin için de gelecek çalacağımız güzel şarkılarımız. Evet, hemen dönelim. Esra Hanım, iyi akşamlar diliyorum Akif Bey. 10. Viyana'dan tüm dinleyicilerinize selamlar. Mümkünse Burcu Güneş Enbe Orkestrası Ağır Yaralı çalarsanız seviniriz demişler. Ne demek efendim, çalmaz mıyız? Tabii ki çalarız. Sizlere de armağan olarak göndereceğiz. Evet, hemen şöyle bir mesaj daha okuyalım. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında açıklamaları olmuştu. Onları bir özet bilgi olarak sizlerle paylaşacağım. Gündeme dair önemli gelişmeleri de aktaracağız. Avusturya'dan, Viyana'dan da önemli gelişmeleri viyanafm.com'dan, Viyana FM mobil uygulamasından takip edebileceğinizi de hatırlatalım. Ben de yine sizlerle paylaşacağım ara ara sevgili dinleyicilerimiz. Evet, WhatsApp hattımı ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Artı 43 660 130 19 79 660 130 19 79 diyelim. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısında neler konuşmuş, özet bilgi olarak sizlerle paylaşalım. Ardından birbirinden güzel şarkıları sizler için göndermeye tabii ki devam edeceğim. Nerede? Kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda milyonlarca çalışanı ilgilendiren tatil haberinden ekonomi ve dış politikaya kadar pek çok kritik başlıksa öne çıktı. Toplantının en çok merak edilen maddelerinden biri bayram tatiliydi. Erdoğan, kamu çalışanları için müjdeyi verdi. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonrayla pazartesi gününün tam gün olarak idari izin kapsamına alındığı açıklandı. Böylece Kurban Bayramı tatili hafta sonlarıyla birleştirilerek toplamda 9 güne çıkarıldı. Ekonomi ve ihracat verileriyle de ilgili konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Enflasyon Nisan ayında 4,18 olarak gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarının küresel baskısı vurgulandı kabine toplantısında. Ocak-Nisan dönemi ihracatın 87 milyar dolara ulaştığı belirtildi. 26 farklı sektörde artış yaşandığı ve otomotivin liderliğini koruduğu ifade edildi. Turizm hedefiyle ilgili 2025'in rekorlarla kapandığı, 2026 için 64 milyon ziyaretçi ve 64,2 milyar dolar gelir hedefinin güncelliğini koruduğu hatırlatıldı. Daha fazla haber için viyanafm.com ve Instagram'da Viyana FM'i takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Marmaris'ten selam sevgiler diyor Haydar Erdoğan. Baden'de değilmiş, Türkiye'mizde Marmaris'te. Bir kez daha selamlar.

0: Party First Jam. Bionev.
1: Şengül Hanım da istemişti bu eseri. Kendisine armağan olarak gönderdik istediği sanatçıdan. Şimdi de Mavilerden dinleyeceğiz. Ta ki seni görene kadar Viyana FM'de Akif Özcan'da olacak. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan tabii ki sizleri de bekliyoruz. O güzel mesajlarınızla. Sergen Bey, selam sevgiler Sakarya'dan tüm dinleyicilerinize. İyi akşamlar, iyi haftalar Akif Bey. Benim için de bir şarkı çalarsanız çok mutlu olurum demiş. Ne demek, Sakarya'da çok çok selam. Derya Ulu mümkünse diyor, ben de seçtim bu güzel şarkı sonrasında. Sergen Bey'e Sakarya'ya da Derya Ulu şarkısı göndereceğiz. Ama önce Maviler, ta ki seni görene kadarla Viyana FM'de Akif Özcan'da hepinize mutlu akşamlar.

0: Akif Özcan.
1: Yine çok güzel bir şarkı Mustafa Sandal ve İsyankar kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Mega Gastro ve Pindrix'e devam. Sakarya duydum ben de oralıyım demiş. Sakarya 54 eyvallah Şengül Hanım. Teşekkür ediyoruz size ve tüm Sakaryalı dostlara da bir kez daha selam ve sevgilerimizi gönderelim. Emel Hanım iyi akşamlar buradayız diyor. Selamlar Graz'dan. Çok teşekkürler Emel Hanımcığım. Bizden de Graz'a selamlar sevgiler. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. +43 660 130 19 79'dan o güzel mesajlarınızı, isteklerinizi paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Tarık Bey Hande Ünsal'dan bir şarkı istemişti. Sana Değmez şarkısını kendisine ve tüm sevdiklerine armağan olarak gönderelim. Devamında yeniden buradayız. Hepinize mutlu akşamlar.

Sana Değmez ve Hande Ünsal kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Viyana'da hafta sonu e-scooter denetimleri yapıldı. 1 Mayıs'tan itibaren araç statüsünde sayılan ve sıkı kurallar getirilen e-scooterlarda yasa dışı hız modifiyeleri de tespit edildi. Kalabalık bir alışveriş caddesinde saatte 66 km hıza ulaşan bir sürücü tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hız sınırını aşan scooterlar tarafında scooterlar trafikten men edilirken uyuşturucu etkisindeki bir sürücü ise gözaltına alınmış efendim. Bu bilgiyi de paylaşalım. Geçtiğimiz haftalarda bu haberi duyurmuştuk ama kurallara uymayanlar var. Onlara hemen cezalar gelmiş. Lütfen kurallara uyalım. Avusturya Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı için 6200'den fazla öğretmen alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 8 Mayıs'a kadar devam ediyor. En fazla öğretmen ihtiyacı zorunlu eğitim okulları için Viyana'da bulunuyormuş efendim. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Viyana FM'de Akif Özcan, Mega Gastro ve Pindrings katkılarıyla devam ediyor. Sırada Ersay Üner var. Sana mı yanayım? Viyana FM.

0: sensiz.
1: Akif Özcan.
2: Yine çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık efendim. Zeki Arkun ve Simge. Yeni biri Viyana FM'deydi. Artık bu saati noktalayacağız. Berkay'ın güzel şarkısı Benim Hikayem geliyor. Radyoların sesi biraz daha açılsın. Eskiler yeniler ama daima aynı iler. Tabii ki Viyana FM'de ve tabii ki Akif Özcan'da. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Viyana FM.
1: Evet, Sibel Can ve Tarkan Çakmak Çakmak radyolarınızdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar, iyi eğlenceler. Programın ikinci saatindeyiz. Selam müdürüm, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar diyor. Sevgili Murat Erdatlı da katılıyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Murat Erdatlı'ya. Eşi Emine Erdatlı'ya, tüm sevdiklerine gelsin bütün güzel şarkılar. Sevgili Bediye da geldi. Hoş geldin, iyi akşamlar.

0: Ebru Yaşar ve Havadan Sudan kulaklarınızda oldu. Herkese bir kez daha mutlu akşamlar. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Murat Yılmaz, 11. Viyana'dan selamlar. Semih Cenk'ten bir şarkı çalarsanız seviniriz. İyi yayınlar Akif Bey demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan ediyoruz demişler. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aman da aman. Serenay Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Biz de buradayız. Akif Bey'e sevgiler gönderiyoruz demiş İstanbul'dan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mümkünse ben de Gökhan Özen, Demet Akalın, Benden Sorulur düetini istiyorum. Kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size güzel bir akşam diliyorum. İyi eğlenceler temennilerimle beraber. Raşit de bizimle. Merhaba Akif. İyi yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum sana ve tüm dinleyicilere. Çok teşekkürler Raşit. Biz de sana diliyoruz. Bir istekte bulunabilir miyim? Ama şimdi deme diyor. Bak, hareketli gidiyoruz. Niye bizi slova geçiriyorsun diye. Derim Raşit, derim. Hareketli giderken niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen yapıyorsan zaten aykırı bir kişiliksin. Bunu sen de biliyorsun yani. Tekrar sana seni anlatmama gerek yok sanırım. Sabahtan beri vallahi aklımda diyor. Radyoda dinleyeyim dedim diyor. Evet, çok uzattım, farkındayım demiş. İsteğimi söylüyorum diyor. Volkan Konak'tan Mimoza Çiçeğim çalar mısın? Teşekkür ediyorum. Olmadı, kapanış şarkını yap bari diyor. Tamam. En azından öyle yapalım. Bak, benim modumu da nasıl çözmüş. Biliyor o anda gitmeyecek tarza. Finalde çalarım filan diyorum ya bazen öyle. O hemen düşünmüş. Tamam, final için sözüm olsun Raşit'cim. İyi akşamlar.
1: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

Şimdi yine çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sevgili Cansu hayırlı akşamlar. Hakim Müdürüm bir Rafet Erroman şarkısı istiyorum. Bugün Zuhal ablamın doğum günü var. Onu kocaman öpüyorum ve çok seviyorum demiş. Bizim Zuhal ablanız mı? Buradan selamlar. Eğer yani radyomuzun müdavimlerinden Önkür ailesinin Zuhal ise, Gürcan Önkür'ün eşi ise, ona buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve tabii ki biz de Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz Önkür ailesine. Zuhal Hanım'a happy birthday diyoruz.

ya. Evet, sevgili Zuhal Önkür'ün doğum günüymüş. Kutlu olsun, mutlu olsun bir kez daha. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla nice güzel yaşlar temenni edelim Gürcan Önkür'le. Ailece sevdikleriyle inşallah. Sevgili Cansu Karataş'a da teşekkür ediyoruz hatırlatması için. O da buradan Zuhal ablasının doğum günü kutlamış oldu.

başıma şimdi. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Mega Gastro ve Pindring sponsorluğunda canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Nesin Açıköz, iyi akşamlar Akif Bey. Keyifli yayınlar dilerim demiş. Yolda aracından bize bir fotoğrafla katılmış. Çok teşekkür ediyorum Nesin Açıköz'e. Vels'e de selamlar. Güzel şarkılarımız sizler için de gelsin. Yalan, ve tabii ki Kemal Bey'e, Nesin Hanım, kıymetli eşine de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Güzel şarkılar tabii ki sizler için de gelecek. Sırada Teo Demir var, Yaraya Kadar isimli güzel şarkısıyla radyolarınızda olacak. Ardından daha neler var neler. Siz de son bölümde son mesaj ve isteklerinizle bize katılabilirsiniz. Artı 43 660 130 19 79'da.

Evet, yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik. Ferhat Göçer, Neşe Seçil, Aşkın Bana Verdiği Yetkiyle Viyana FM'de sizlerle oldu. Akif Özcan devam ediyor. Artık yavaş yavaş da toparlanacağız. Viyana FM. Viyana FM. Evet, sevgili Murat Erdatlı, o da sağ olsun bize bir mesaj daha iletmiş. Böyle bir kalp göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bizden de size kalpler, sevgiler, selamlar. Murat Erdatlı, iyi ki varsınız. Bir Yardır Murat yapalım mı o zaman? Bir Yardır Murat yapalım, sonra Mimoza Çiçeğim'le kapatacağız programı sevgili dinleyiciler. Son eserimizi de sevgili Raşit'e armağan olarak göndereceğiz. O istemişti bizlerden. Buradan selamlarımızı gönderelim. Biz de kapanış için söz vermiştik. Onu göndermiş olalım inşallah kendisine. Hadi.

0: aramızda oldu. Murat Erdatlı'ya, eşi Emine Erdatlı'ya, tüm Murat Erdatlı sevenlerine de armağanımız oldu efendim. Ve artık programı bitiriyoruz. Sevgili Raşit'in isteğiyle gidiyoruz. Mimoza Çiçeğin Volkan Konak. Rahmetle, sevgiyle anmış olalım efendim. Değerli sponsorlarım Mega Gastro'ya ve Pindirinks'e de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize bir kez daha güzel bir hafta, keyifli bir akşam diliyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. İyi ki varsınız Pindirinks, Mega Gastro. İyi ki varlar programımıza katkıları için. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.
1: Viyana FM. Akif Özcan.

0: seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: İlkokullarda Almanca sorunu büyüyor. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'daki okullarda Almanca seviyesi yetersiz olan öğrenci sayısı artarken sınıfta kalanların oranı da yükseliyor. Yetkililer bu durumun eğitim ve entegrasyon açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. ABD USB-C dönemi başladı. Yeni düzenleme ile artık tüm telefon ve dizüstü bilgisayarlar USB-C ile şarj edilecek. Ancak her USB-C kablo aynı değil. Kullanıcıların Power Delivery desteğine ve watt değerine dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar güvenli ve tam performans için yalnızca sertifikalı kabloların kullanılmasını öneriyor. Öğretmen alımı başladı. Avusturya Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı için 6200'den fazla öğretmen alımı yapacak. Başvurular 8 Mayıs'a kadar devam ediyor. En fazla öğretmen ihtiyacı zorunlu eğitim okulları için Viyana'da bulunuyor. Trafikte kameralı denetim dönemi başlıyor. Avusturya'da 1 Mayıs 2026 itibarıyla şehir merkezleri ve kritik bölgelerde otomatik plaka tanıma sistemi devreye alındı. Yeni sistemle belirlenen alanlara izinsiz giren araçlar otomatik olarak tespit edilecek. Yetkili araçlar dışında kalan sürücüler için cezalar 726 Euro'dan başlayıp 2180 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Sistem veri koruma kurallarına uygun şekilde çalışıyor ve yalnızca plaka bilgilerini kaydediyor. Viyana'da yasa ihlallerine geçit yok. Viyana Belediyesi görevlileri denetimler kapsamında bir mağazayla bir oteli kapattı. Şehir merkezindeki mağaza ruhsatsız faaliyet, usulsüz çalışma saatleri ve fiyat etiketi eksikliği nedeniyle mühürlendi. Viyana'nın 15. bölgesinde bulunan bir otelin ise izinsiz işletildiği, ayrıca fuhuş ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edildi. Otel kapatılarak mühürlendi. Kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Viyana'nın 22. bölgesinde yaşanan aile içi şiddet olayında 46 yaşındaki bir adam gece saatlerinde eşine bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan 44 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırıya müdahale eden çiftin 26 yaşındaki kızı ve 23 yaşındaki oğlu da hafif yaralandılar. İki kardeş babalarını etkisiz hale getirerek polis gelene kadar kontrol altında tuttu. Polis olay yerinde bıçak ele geçirirken saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 13 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk haftaya kaldı. Lider Galatasaray şampiyonluk için geldiği Samsun deplasmanında sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Takipçisi Fenerbahçe ise Başakşehir'i 3-1 yenerek puan farkını 4'e düşürdü. Trabzonspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken Beşiktaş deplasmanında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Sıla esintisi. Viyana FM.

hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.

0: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
1: Her zaman.
0: Her zaman en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
1: yayındayız.
0: Yayındayız.
1: Yayındayız.
0: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
1: Melih ile
0: Aşk-ı Meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
1: her zaman en iyi,
0: en iyi,
1: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ikinci saat için ayrı bir heyecanlıyım. Bir de sürprizimiz var. Değişik bir şeyler hazırlamaya çalıştım. Ama sürprize biraz var. Efendim, kocaman alkışlar sizler için geliyor. Günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir insanın hataları mı karakterini belirler, yoksa o hatadan sonra ne yaptığımı neden? Bir insanın hataları mı karakterini belirler, yoksa o hatadan sonra ne yaptığımı neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Her zaman olduğu gibi bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladılar ama onlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinlemek istiyorum. Ben bu eseri sırf merak ettiğim için aldım. Doğruyu söylemek gerekirse daha önce hiç dinlemedim. Program öncesinde de dinlemedim. Ama gerçekten bu eserin Fatma Turgut'a yakışıp yakışmadığını merak ettim. Nasıl bir şey çıktığını merak ettim. Eseri zaten biliyoruz. Fatma Turgut bizlerle birlikte olacak. Ah bir ateş ver diyelim, ardından gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve bu güzel eserle birlikte sıra geldi. Günün ilk şiirini hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Sevgili Cansu Hanım bizlere ulaşmış. Melih, hayırlı akşamlar. Zuhal ablanın doğum günü. Doğum gününü kutlarım, iyi yayınlar dilerim sana demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Zuhal ablamızın doğum gününü bizler de kutlayalım. Ve sevgili Murat abimiz bizlere kulak veriyor. Bu arada az sonra Zuhal ablaya da bir doğum günü sürprizi yapabilirim ama önce dinlediğinden emin olmam lazım. Sürprizin havada kalmaması adına. Murat abim demiş ki selam. İyi yayınlar kardeşim. Herkese selamlar, saygılar. Hoş geldin. Ben de hoş buldum. Baş tacısın abim. Bütün güzel çalışmalar sana gelsin ki bir tanesi birazdan zaten sana gelecek. Önce bir şiir, ardından Feridun Düzağaç. Haydi bakalım.

vakit ayrılık vakti. Öylece bıraktın beni. Vakit ayrılık vakti. Çoktan terse döndü bir kum saati. Saymakla bitmedi kum taneleri. Lakin sen benden çoktan gitmiştin sevgili. Yırtıp attım sana yazdığım şiirleri. Bana seni anlatan ezgileri dinlemez oldu. Sen gittin ya, sen gittin ya sevemediğim kimseleri. Ağladım, ağladım da gülemez oldum. Çok doldu gözlerim geceleri senden gizli. Neredeyim, ne haldeyim bilemez oldum. Neredeyim, ne haldeyim bilemez oldum.

0: You're sitting between. Say the order. Bionerfam. Bionerfam. Haydi bakalım millet. Yepyeni bir sallamayla çıldırmaya hazır mıyız? Çatla bakayım.
1: Annem gel gel.
0: Al sana.
1: Vakit geldi.
0: Texas sallama.
1: Az önce
0: şimdi
1: şiir okudum. Şimdi manyak bir sürpriz yapacağım. Kurban olduğumun adamı, muradımı yerde attım. Kaydını açtın mı annem? Yanaşıver bakayım.
0: Şimdi.
1: Vay arkadaş, adamın radyoda acayip bir forsu var.
0: Yeni ritimle.
1: Abi herkes şarkı yaptı.
0: Sizler için.
1: Bak sevgili Özde Bayral, resmen bir akım başlattı.

0: günlerden bir vakit ben de
1: işte bu
0: İbrahim Tatlıses misali kendimi aramda takılırken sevgili kıymatlı baldan tatlı Murat abim kapımı çaldı, dedi ki bak dedi Akif'im Özden'im bana böyle bir şarkı yapmış, sen de bana bir şeyler yapar mısın böyle oyun havası tarzı dedi. Dedim ki neden olmasın annem, zaten kopuk adamı özlemiş.

ve yaptım. Ama öyle. Ses klonlamaydı falan bir şeyler uğraşamadım. Param yok annem. Premium neyim bir şeyler istiyor. Sözleri yazdım. Ritmi oluşturdum. Ve ne yaptım biliyor musun annem? Şişeleri aldım, evirdim, çevirdim. Bize ver yaptım. Bakalım ortaya neler çıktı. Frene bas, frene bas, frene. Murat abim, bu şarkı sadece senin. Adına 3 tane şarkı var, daha ne olsun kurban olduğum.

Ritmi indirmişim, gerisi yok ya la. Dur dur, bir şarkı daha dinleteyim. Vallahi çalacağım, dur. Dur ya, şöyle yapalım. Dur, ben çözeceğim, çözeceğim. Şarkı elimizde patladı değil mi? Zaten korkarak çalacaktım. Murat abi, vereceğin mi onu söyle. Gönlünü canım. Dur dur, ayar çekeceğim. Ulan diyorum, sözler nerede? Ben yazdım bizzat. Az daha patlıyorduk, iyi mi? Dur dur, halledeceğim. Şişeler diye ben girermişim. Yok annem, yok, dur. Lan o kadar da hazırladım ya. Arada böyle şeyler oluyor. Canlı yayının da sıkıntısı bu ya. Canımız sağ olsun. Çok da şey değil.

drama çözeceğim. Kafaya koydum. Bu da güzel fon müziğiymiş ha. Koparan şova yeni fon müziği mi yapsam? Neyse dur, biz bir şarkı daha dinleyelim. Sen de kaydı başa al annem. Ben bunu çalacağım, dur. Ufak bir hata yaptık ama.

0: Bu sefer hakikaten hazırladım. Bu sefer hakikaten oldu. Dinleyip de geldim. Gördüm de geldim. Canıma girim. Emin ablaya bir şeyler hazırlamadı ki, hep ondan oldu bunlar. Abi eşinden ayrı iş yapmayacağım. Ben onu bilirim, onu söylerim. Bak bana hatun her akşam dinliyor. Tabii böyle manyakça bir şey yaptığımdan, yapacağımdan onun da haberi yoktu da. Murat abim isteyince, ya dedim kurban olsunlar. Dediğindi laf mı? Bana diyor ki, bana ya, şarkı yazabilir miyim diyor.
1: Dur bakalım.
0: Hem de uyunamazsın.
1: İşte bu.
0: Kurban olurum ya. Yapamam annem. Canını yerim. Gönül telini. Üç telli bağlama diye titretirim. Benim diğer adım ne? Ki bununla çok alakası yok.
2: Arabama bindim.
0: Kopuk adam. Diğer adım dediğim de, yani şu anki halim.
2: Seçtim. Şarabımı içtim. Arabama bindim.
0: Bunu nasıl yapabildiğimi soruyorlar. Vallahi bilmiyorum. İçimde manyak bir enerji var. Öyle de bir şarkı yazmışım ki, şişeleri bize ver yaptık dedim. Şarkı da isimden kilitlendi. Dinlemek isteyenler çoktan yerini aldı bile. Annem kurban oldu, merak etmeyin. Murat abim kaydı başlattı inşallah. Instagram'da neyin de paylaşacağız. O kaydedemese de ben paylaşacağım. Var elimde.
2: Yanlış yapma. Sinirimi bozma.
0: Hadi bakalım bir dinleyelim, ardından buralardayız.

0: Ne hal olmuş? Manyak bir şey olmamış mı? Ulan ilk defa böyle bir şey yapıyorum ha. Murat abi verecek mi? Paranı canım azıcık. Çok kez dinledim bugün. Abi ben yapay zekanın böyle bir şey, yani bu kadar manyak bir şey yapabileceğini, bu kadar başarılı bir şey yapabileceğini düşünmüyordum, yapıyormuş. Özüme dönmeden bir tur daha dinlemem lazım. Moddan çıkmak kolay olmuyor.
1: Allah çok versin bize ver.

Tekrardan herkese hayırlı akşamlar. Melih, sana da iyi yayınlar. Çok güzel olmuş. Emeğine sağlık. Mutlu ettin beni. Teşekkür ederim kardeşim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ardından Murat abinin ses kaydına kulak verdik. Rica ederim abi, yani o modda kalabilseydim o adam çok şey söylerdi bu konuyla alakalı, ama o moddan çıkmam lazımdı. Gerçekten beğenerek dinlediysen, biraz olsun moral olabildiysek ne mutlu bize.

Sevgili Zuhal ablamız da bizlere kulak veriyor. Vallahi şarkı türkü derken ilk saati yedik bile bugün. Bugünlük böyle olsun. Hayırlı geceler Melih, hoş geldin. Sıradaki çalışma sana bana gelsin, teşekkür ederim demiş. Eyvallah ablam, ben teşekkür ediyorum. Doğum günün kutlu olsun. Artık kaçıncı yaşınsa. Biliyorum ki kadınlar belli bir yaştan sonra oraya girmeye korkuyor. Onlar korkunca erkekler de oraya girmeye korkuyor. O yüzden 25. yaş günün kutlu olsun diyelim.

3 aşağı 5 yukarı ortalamış olalım. Yalnız doğum günü, Zuhal ablanın doğum günü, biz Murat abiye şarkı yazdık. Kader utansın. Kusura bakma abla, bizde her şey istek üzerine. Adam geldi, şarkı yazar mı kardeşim bana? Ankara tarzı dedi. Yazdım. Gerçi adama moral olsun diye, bize ver diye bağırmak ne kadar mantıklı oldu, orası tartışılır ama olsun. Şaka bir tarafa, Erdatlı ailesini de, Önkür ailesini de gerçekten çok seviyorum. Serdar Ortaç bizlerle birlikte olsun. Farkında değil diyelim Aydın'dan. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yani resmen tek gecede 3 ayrı program yaptım. Hemen şöyle mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Emine ablam, İyi akşamlar, güzel bir hafta diliyorum. Emeğine sağlık canım demiş az önceki şarkı için. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin bir kez daha. Ve sevgili Dinçer, İyi yayınlar abim. Adana'dan selamlar, seviliyorsun. Bir insan karakterliyse hata yapmaz bence. Yapsa da yaptığından ders alır, tekrar etmez. Zaten bir şey tekrar ediliyorsa o şey hata değildir. Biz her ne kadar bunu böyle kabul etmek istemesek de demiş. Eyvallah, teşekkür ederim ve devam etmiş. Şişelerden bize ver. İyiymiş abi demiş. Kafa zehir, çok farklı çalışıyor diyerek de mesajını bitirmiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Cansu Hanım, güzel olmuş Melih. Ellerine sağlık demiş. Eyvallah, teşekkürler. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz. Her yere de atacağım zaten. Bana ait tüm platformlarda. Abi işin içine şive girince moddan da çıkamıyorum, iyi mi? Efendim, Afra bizlerle birlikte olacak. Leke diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: Aşkı Meçhul.
1: Bilir ile Aşkı Meçhul.
0: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
1: Aşkı Meçhul.
0: Canım sağ olsun.
1: Aşkı Meçhul. Gönülden gülle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.
0: Damar, damar üstüne. Aşkı Meçhul.
1: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle programın ikinci ve son saatini, startını vermiş bulunmaktayız. Bu saatimiz itibariyle biz değil, daha çok şarkılar konuşacak, onlar konuşulacak ki bu akşam ilk saatte de zaten benim çok konuştuğum söylenemez. Ama bunun acısını yarın çıkıyoruz inşallah, nasip olur da yine burada olabilirsek. O yüzden sıkıntı yok. Bu akşam da bol bol şarkı dinlettiğimiz bir akşam olsun. Sevgili Nedim Bey, Nedim Soylu, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O da sağ olsun, fırsat buldukça bizi dinleyen daimi dinleyicilerimizden bir tanesi. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Leyla Hanım bizlere kulak veriyor. Melih Bey merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Sorunun cevabına gelecek olursak, tabii ki de insanın hataları ve ondan aldığı dersler karakterini belirler. Ders almayı bilmiyorsa ben şahsım adına uzaklaşırım demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet, sevgili Ayşe Hanım'ın da sorumuza bir cevabı vardı. Az kalsın unutuyordum. Aslında ilk cevap verenlerden bir tanesi kendisi. Tabii ki de hatalardan sonra ne yaptığı durumu belirler. Çünkü hatasını anlamayan bencildir. Bilmişlik vardır, egosu vardır. Uzak olsun toprağım demiş. Ya bunlardan günümüzde birçok insan da var. Da gerçekten uzaklaşmayı seçebiliyor muyuz? O mesele, yoksa bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip son ana kadar her şeye eyvallah deyip işin ucu bize değdiğinde mi uzaklaşıyoruz? Aslında bunu anlayabilmek, bunu ayırt edebilmek mesele. Şayet işin ucu bize değdiğinde uzaklaşmayı seçiyorsak sorun biraz da bizdedir. Çünkü bir şeyler çoğu zaman baştan bellidir abi. İstisnalar kaideyi bozmaz. Dolayısıyla öyle bir durum varsa, hissediyorsan baştan uzaklaşacaksın. Efendim, Müslüm Baba bizlerle birlikte olacak. Geceler diyelim. Ardından Nurgül gelsin. Aldığım nefes sen diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Vion FM. Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz sevgili Nedim Bey. Bizleri yollarda dinliyor. Yolunuz, bahtınız ve radyonuz açık olsun diyelim. Genel itibariyle yollarda kendisi şayet yanlış hatırlamıyorsam. Sevgili Şengül Hanım bizlere ulaşmış. Selam, hayırlı geceler Melih Bey. Sevgiler, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Selma Hanım bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler Melih Bey, iyi yayınlar diliyorum. İstek şarkı istesem Derya Bedavacı'dan demiş. 22-21 itibariyle. Maalesef yani her gün olur da bugün olamıyor çünkü İkinci saatimiz arabesk fantezi. Yani haftanın iki günü arabesk fantezi yapıyoruz. Çok ters güne denk geldi ama ben bunun notunu alayım. Notunu almama rağmen unutmazsam yarın çalmış olayım. Aldığım not bir söz olmasın. Yarın siz gelip yine hatırlatırsanız ben unutsam da yine çalarım. Ama maalesef bugün mümkün değil. Sevgili Gönüldaşım, yol arkadaşım şu anda bizlere kulak veriyor. Selam Gönüldaşım, hoş geldin. Ben de hoş buldum, sesindeyim. İkinci saat için buradayım bugün. Soruna cevabım Hatalar Seni Tanımlar. Onlardan sonra yaptıkların ise seni gerçekten ortaya koyar. Gecen güzel olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Orhan Gencebay gelsin, dalga dalga diyelim. Ardından Aslı Cansev bizlerle birlikte olacak. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

ettim seni artık, ne arayıp ne soracağım. Elbet bir gün of aşkı bilen.

Evet, yavaş yavaş programın sonuna doğru gelmekteyiz. Sevgili Hilmi şu anda bizlere kulak veriyor. Emel, Zinat ve Yusuf bizlere kulak vermekte. Selamlarımızı göndermiş olalım. Nedim Bey'in bizlerden bir isteği var. Haram Geceler adlı çalışmayı rica etti. Kimden olsun dedik. Fark etmez dedi. Ben de Emrah'tan aldım. Umarım keyifle dinler. Haram Geceler diyelim ardından Berjin Vural gelsin. Sev seveceksen diyelim, iki güzel eser ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz.
1: Hangi
0: sırada
1: şehre gitsem yağmur yağıyor.
0: Güzel bir çalışma var. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Yalnız benim fon müziğime ne oldu?
1: Bana darılmış.
0: Valla bu gece bütün aksilikler üst üste geldi niyeyse. Neyse, aynı fon müziğiyle bir tur daha okumuş olalım. Bu gece için böyle olsun. Ardından Cengiz Kurtoğlu gelsin. Şiiri hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım. Bu arada sevgili Vahidin Bey diyor ki, bize ver tekrardan gelir mi? Programın sonunda gelsin. Neşeli neşeli gidelim. Dinlemeyenler de bir kez daha kulak versin. Bu arada ben şarkıyı çoktan Melih Şerit YouTube kanalında yayınladım. Birazdan Instagram'a da yüklemiş olurum. Bilginiz olsun. Melih Şerit Instagram hesabından şarkıyı dinlemek isteyenler, dinletmek isteyenler ulaşabilirler. Benden söylemesin. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza elimizden geldiğince devam ediyoruz.

Yoruldum. Gözyaşı döküp de görülememekten. Yoruldum. Deli gibi severken bitti demekten. Yoruldum. Ne senden, ne sevdandan gidememekten. Yoruldum. Yoruldum bu aşka tek taraflı verilen emekten. Bir seni sevmekten yorulamıyorum. Gözlerine bakmaktan. Her gün tekrar tekrar sevdalanmaktan yorulmuyorum. Eser kalmadı deli çağlarımdan. Lakin sevdim işte. Durulamıyorum. Durulamıyorum.

Evet, güzel bir eser bizlerle birlikteydi ve sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Ferdi Tayfur bizlerle birlikte olacak. Gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela için gelsin. Uzadı geceler diyelim ardından. Veda için buralardayız, haydi bakalım.

Bilir misin sen beklemenin ne demek olduğunu? Bilir misin sen aşkı, tanır mısın hasreti? Uzar geceler, bitmez geceler, bitmez geceler.

Evet, güzel bir eser bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Suçirisan ettikse ki illak etmişizdir. Aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Önce Mezdeke gelsin ardından. Madem istiyorsunuz bir bize ver diyelim. İki güzel eserle huzurlarınızdan ayrılmış olalım. Haydi bakalım.

0: Bionewa. Bionewa. Bilirsin beni işte. Anlatın her kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk bendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle
1: damar şarkılarla
2: Melih ile
1: Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar üstüne.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.